Münir Sekmeç, Kadir Öttürk, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

kendimde de gülen bugün ne? Bana güzel saçların sarışık, anan baban öyle. Ne küstürürsen eyne barışık. Bala başımda ne

Bey çağırmışlar ne gideyim, kime içim kötü ne bileyim. Çağırmışlar ne gideyim, kime içim kötü ne bileyim. Bırakın bir gün.

gene hasret duman duman gönlümde. Bir seni özledim, bir de memleketimi. Ağzımda cigara, yüreğimde sen. Bir seni özledim, bir de memleketimi. Uzandım ranzama boylu boyunca. Gardiyan kapıya canım kilit vurunca. Duvarda asılı sazı alınca. Bir seni özledim, bir de memleketimi. Hasretinden canım yüreğim yanık. Bir avuç gökyüzü, etraf karanlık. Önümde duruyor zalim parmaklık. Bir seni özledim,

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyor.

0: Geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: İzmir reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12. 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13 Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 8028. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Store Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halini.

0: kaçırdın? Şimdi gidiyor musun? Korkak mı diyeyim sana? Bela mı okuyayım? Kendimi mi gezeyim? Yerini söyle, nefes alamıyorum. Benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım.
1: Burası

0: Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin.

Gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 88.

Olmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 8912. 0532 616 8912.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 1313. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

0: Kuba pusulalarında bir defa değil, bin defa idam edilsem de ölmeyeceğim. Bir gün elbet döneceğim. Öleceksem namusum, haysiyetim, şerefim için öleceğim.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

yaşamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca

ilişkime karışırdın, uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın, ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik, çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Murat'la Gönülden Gönüle.

tuzak, bu sevda tuzak bana. Çok zaman geçti, sabrım yok yarınlara. Kaçıncı hasret?

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Hakikaten hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam olsun inşallah. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Güzelleştirilmiş güzel insanlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir gününüz olsun inşallah. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızı başlatacağız. İki güzel şarkının hemen sonrasında mesajlarınıza geçeceğim. Duyan kardeşlerim, abilerim, ablalarım, duymayan kardeşlerime, abilerime, ablalarıma, kardeşiniz burada. İki güzel şarkı sonrası mesajlarınıza geçeceğim. Haberiniz olan. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başlatıyor.

Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Bismillah dedik, programımızın açılışını yaptık. Hadi bakalım tekrardan cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Doğukan Baş, selamünaleyküm, nasılsın, iyisindir umarım. Doğukan, sana ulaşmaya çalışıyorum ama ulaşamıyorum. Bana en yakın zamanda bir haber yollatır mısın? Girdiğini duyunca çok üzüldüm ve hala üzülmeye devam ediyorum. Lütfen bir haber yollat bana, seni seven Ceylan. Abla, kardeş, abilerim, duyanlar, duymayanlar, kardeşiniz burada. Herkese göre muhakkak ki mutlaka bir mesaj vardır. Kardeşlerimiz dışarıda emek sarf ediyor, gönderiyorlar. Ama içerideki kardeşlerimiz de duyarsa, dinlerse sevinirim. Doğukan, en yakın zamanda bana ulaşmanı bekliyorum lütfen. Seni çok merak ediyorum. Kimseden haber alamıyorum. Bana haber yollat Ceylan. Öncelikle selamun aleyküm bütün kader mahkum kardeşlerime selam olsun. Aleyküm selam. Aslan dostum Buca'nın sefiri Mehmet Aydın ve onun aslan dostu Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Devran Koçan kardeşlerime selam olsun. Teşc 4 koğuşundaki bütün abilerime, kardeşlerime gelsin bu şarkı. Şarkının ismi yok. Hemen sayfamızı yenileyelim. T3B18 Burak Demirel, aşkım burada her şey yolunda, seni çok seviyorum aslan kocam, beni merak etme evdeyiz, her zaman yanında olan seni çok seven eşin. Buradan Şevket Vazgeçtim'e, ilk aşkım ömrüm, haftaya Allah'ın izniyle yanındayım. Enver Yılmaz'dan icap eder mi, benden sana gelsin, öpüyorum seni, dikkat et kendine, iyi bak. Bütün kader mahkumlarına öncelikle selamun aleyküm. Aslan dostum Buca'nın seferi Mehmet Aydın ve onun aslan dostu Karşıyakalı Cumhuriyet Mahallesi'nden Devran Koçan kardeşlerime selam olsun. T3C4 koğuşundaki bütün abi kardeşlerime selamlar olsun. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. T3B18 Burak Demirel, benim aslan kocam. Allah sabır edenlerle beraberdir. Sabır acı olsa da meyveleri çok tatlı, sevdiğim hep yanında olan hatunun. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Aslan dostum Buca'nın seferi Mehmet Aydın ve onun aslan dostu Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Devran Koçan kardeşlerime selam olsun. T3C4 koğuşundaki bütün abi kardeşlere selamlar olsun. Buradan Şevket Vazgeçtim'e, Hazar Yıldız, geleceğim bekle beni şarkısı sana gelsin ömrüm. Benden umudunu kesme. Bütün kader mahkumlarına.

Tüm kardeşlerime selamlar olsun. Aslan dostum Bucan'ın sefiri Mehmet Aydın ve onun aslan dostu Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Davran Koçan kardeşime selam olsun. T3C4 koğuşundaki tüm bütün abilerime de kardeşlerime de selamlar olsun. Sıradaki şarkı sizlere gelsin. Ramazan Çümendur, Paşam, dün bence iyi geçti, ümitlendik ancak bildiğin üzere eksikler vardı. Bunda da vardır, bir hayır diyeceğiz yakışıklı oğlum, biraz daha sabır edeceğiz. Her şey çok güzel olacak, inanıyoruz, seni çok seviyoruz. Serkan Kaya'dan senin için söylesin, Allah'a emanet ol Paşa. Ben teklide olan Müzeyyen Sönmez, kraliçelerim Sevgi, Melek, Hüsniyer radyo başına. Karanlık hücrede geçse de gençliğimiz, zirvede parlıyor gülüşlerimiz. Biraderim Ramon Temel, sana da selam olsun. Gece bir şarkı bırakıyorum Güllü'den, değmezmiş sana. Kolay gelsin abican, ben Müzeyyen Sönmez, sağ ol kardeşim benim. Bir şarkı isteğim olacak kendinden bile daha çok sevdiğim adama. Gökhan Kayama gelsin. Menemen T tipi C5 koğuşundan çaresizce bekleyen aslanıma gelsin. Onu çok sevdiğimi unutmasın. Şarkının adı Gülden Esen ve Esin Kaya'dan Gitmeyesin. Ben Murocan, selamünaleyküm. Şakran 3 nolda yatmakta olan İbo Sil, Ahmet Zümrüttaş 2 nolda yatmakta olan Serhat Avşar. Çok sevilen, özlenen ve beklenensiniz. Ben T4 A2 koğuşundan tahliye olan Matador Mecit Akın. Benim için değerli büyüklerim Aslan Dedem Mümin Doğan, değerli manevi babam Emre Doğan, can dayım Big Boss Barış Doğan ve hakkını verenlerden abim Ercan Doğan, aslan gibi cezasını yatan amcam Fırat Doğan ve değerli abilerim Hasan Demirba, Barış Dursun, Güner Uyar, geceyi Emre Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Herkesin yolunda gitmek kolay, kendi yolunu çizmek cesaret ister. Babaların babası Emre Doğan E.D. Şakran, öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8'de yatmakta olan Muhammed Saçlı. Aleykümselam Muhammed kardeşim. T4B10'da yatmakta olan aslan abim Batuhan Akkaya selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, ben T3B8'de yatmakta olan Muhammed Saçlı. T4B10'da yatmakta olan aslan abim Batuhan Akkaya selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, ben Ali Adan Diyadin, kadın kapalı C6 koğuşuna yatmakta olan Dilo Reis'e selam olsun. Yanındaki arkadaşı Ecem Nur'a da selam olsun. Abinle bizi merak etme, biz çok iyiyiz, sen de kendine iyi bak. Dilo Reis'e Hüseyin Kağıt'tan Ya Beni Güldür Ya Öldür şarkısı armağan olsun. Şakran T1A14'te yatan İbrahim Zeybek, aşkım beni ara. Narinlerdeyim, seni bekliyorum, telefonlarda sıkıntı var, merak ediyorum. Şakran T3'te yatan Cihan Evirgen, amcaoğlun ben Eren Evirgen, en kısa sürede yanımıza geleceksin Allah'ın izniyle, öpüyorum seni aslan parçası, Allah'a emanet ol, herkese selam, aslan yattığı yerden belli olur, aslan kuzenim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B7'den Şerif Çağrı'dan, aleykümselam Şerif kardeşim. Koğuşumda bulunan Coş Baba, doğum gününü kutlarım. Rabbim bir an önce özgürlüğüne kavuşturmayı nasip etsin. Farklı kurumlarda bulunan Aydın Bıçakçı Saadettin, Bıçakçı Şerif Subaşı, Abdullah Nurdoğan, özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi, ben Merdo, aleykümselam Merdo kardeşim. Şakran'da yatan kardeşlerim, abilerim başta Saadettin, Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, El Çapo olmak üzere Şerif Subaşı, Şerif Çağrı'dan, Yusuf, Ahmet Gülçin, Nuri Yücel, Arda Özden, Eyüp Sayın Ömer, o çeken sizi seven kardeşiniz Merdo. Özgür günlerde görüşmek üzere, Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen Çalarsan Sevinirim Murat abi. Ben Merdo Şakran, Menemen'de yatan beni tanıyan bütün abilere kardeşlere selam olsun. İsmini sayamadıklarım haklarını helal etsinler, aslan gibisiniz hepiniz. Rabbim bütün mahkumların yardımcısı olsun. Allah'ın aslanlarına Hüseyin Güneş'ten Biterim şarkısı çalarsan sevinirim Murat abi. Kaan G. Şakran kapalı cezaevinde yatan canım sevgilim Kaan, ben Melisa. Seni çok özledim. Duyuyorsan yanında olduğumu bil. Seni çok seviyorum. Sana mektup gönderdim. Umarım cuma günü gelir aşkım benim. Seni çok sevdim, unutma. Ne olursa olsun senin yanındayım. Bizi merak etme. İyiyiz Melisa. Şakran T1'de yatan kocam Doğuş Erdoğan. Aşkım seni çok seviyorum. Bugün görüşte çok iyi gördük seni. Aklım bizde kalmasın. Ömrüm, kocam, her şeyim. Allah'ın izniyle bugünlerde geçecek. Özgür günler az kaldı. Gelecek görüş Doğuş, bekle. Geleceğiz Doğuş Erdoğan. Karışıklık var sanki, şöyle diyelim.
Gelecek görüş Doğuş Bebek'le geleceğiz. Doğuş Erdoğan ayak herkeste var. Sen namunla yürü. Seni çok severim. Allah'a emanet aslanım. İsteyeceğim şarkı Şakran cezaevinde yatmakta olan çocukluk. Aşkım Cavit Kör olduğu için çalar mısınız? Anatolia Zerdab. Bir nefessiz bir de sensiz kalmak istemiyorum artık. İlayda. T1C14 Berat Umutcan Çağlayan Ahmet Kaya. Saza niye gelmedin aslan kardeşim? Tinme Can. Şakran T3C4'te yatan aslan abi Mehmet Aydın'a ve Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Devran Koçan'a selam olsun elbet. Bir gün aramızda olmanız dileğiyle abim en yakın zamanda aramızda olacaksın. İnşallah özlenen ve beklenensin aslan parçan Ulaş. Selamünaleyküm Murat abi. T2C14'ten Gökhan Kara, Hasanoğlu, İlhan Başar ve Sercan Yıldız. Abilerin abisi güzel abimiz Serdar Özcan'a sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Aleyküm selam kardeşlerim. Ben Murat Gündüz, aslan yeğenim Sinan Çelik ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. T2A7 atmakta olan yeğenim Sinocan tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Foça Açık cezaevindeki eşim Ümit Döner, Azar Bülbül'den ille desen şarkı armağan olsun. Hasretin ağır da olsa seni beklemek de sevmek de özlemek de her şey sana dair. Her şey seninle güzel, seni çok seviyorum, beklenen ve özlenensin. Yüzümdeki gülümsememin tek sebebi. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Levent'ten Kenan, iyi yayınlar Murat abi, sağ ol Kenan kardeşim. Şakran cezaevinde bulunan Yılmaz Çakır kardeşime, Abbas Geyik kardeşime, Alihan Bağrı Açık abime, T3'te yatmakta olan Emre Alkar abime, Cengiz Baran kardeşime, mahallemizin berberi Hasan Deniz abime, Şakran Açık cezaevinde yatmakta olan Mehmet Altın abime, Yusufcan Avcı abime, Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısını çalarsan sevinirim. İyi yayınlar Murat abi, özgür günlerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağ ol Kenan. Ben Aliya Şakranka'nın kapalı cezaevinde yatan annem Mehtap, gel radyo başına. Seni çok özledim annem. Kokun burnumda tütüyor. İyi olacağız. Hep birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yanında olan büyüklerime çok selamımı iletiyorum. Teşekkürlerimi de iletirsen sevinirim anne. Annem gel gitme. Mesajımın devamı. Aliya Şakran, annem Mehtap, senin için yakıp yıkmayacağım dünya yok. Senin için her şeyi yaparım. Yeter ki iyi ol. Seni çok seviyoruz. Bunu unutma. Seni kimler yıkamadı ki? Seni kimseler yıkamadı diyelim. Dört duvar hiç yıkmaz bilirsin. Anne gel gel daha bitmedi. Mehtap'la ben değil kızın yazmış öyle. Gel gel daha bitmedi annem. Mehtap nereye gidiyorsun? Hemen gizli bir hayranını sana şarkı armağan ediyor. Tülay Maciran'dan senden vazgeçmem. Bir tane de benden gelsin. Kıvırcık Ali, Yıldız Silve, al ömrümü koy ömrünün üstüne. Ben eski Çamlık'tan Gizem Kök'ten namıdar şeytan Murat abim. C6 koğuşuna bulunan iki gözümün çiçeği Dilber Durmazer, yani Dilo radyo başına. Dilom seni çok özledim. Bu hasret ne zaman bitecek? İsyan etmek istemiyorum ama bazen geliyorlar işte. Bu hafta gelecektim. Seda ablayla haber göndermişsin. Haftaya geleceğim. Ecem de çıkartacağım yanında. Sana kader birliği yapan kardeşlerim Ecem Nur, Esen ve Kardelen Kantarcıgil'e de selam olsun. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın kızlar. Yarım gelen bir mesaj. Ben Gültepe'den Ali Tüfekçi. Menemen'de yatmakta bulunan aslan abim Ercan Doğan ve aslan dayım Latif Can Doğan'a bin selam olsun. T4'te bulunan aslan kardeşlerim Muhammed ve Apojan Mire bin selam olsun. Biz büyüklerin aslında küçük olduğunu gösteren birkaç yiğidiz. Sabır kılıcınız olsun, özlenen ve beklenensiniz. Değerli dostum Muhittin olarak geçmiş olsun. En kısa zamanda görüşeceğiz. Muhammed Yüzbaş Doğan Caner Gül'le böyle bir mesajımız var. T2'de yatan Bünyamin'im. Aşkım sizdeyim. Haberin olsun. Akşam aramayı unutma. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Sol yanım. Annenler bekliyor. Bak aşkım. Ara kesinlikle Bünyamin'im. Murat abi ben Şakran T4A28'de yatmakta olan Osman Gazi'den Arda OG. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bayraklı Borsa'dan abim Okan Yavuz'a selam olsun. Şakran T3C4'te yatan Mehmet Aydın yeğenime bol selamlar gönderiyorum. Onu çok seviyorum. Onun için Ahmet Kaya'dan hani benim gençliğim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T4A28'de yatmakta olan Osman Gazi'den Arda OG. Aleykümselam Arda kardeşim. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Çınar Kurşun, Emir Balay, Mertcan Tokaç, Mert Yücel Öz Kocaman'a
Yusuf Baran Akyüz'e selam olsun. Gece Azarı Bülbül'den.

Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu, belli olmaz, her an her şey olabilir sözünü armağan ediyorum. Buradan T2A7 atan kuzenim Sinan Çeli'ye selamlar olsun. Özlendin kral. Bugün arkandan konuşan insanların hepsinin hayallerinde senin imzan var. Bütün mahkum kardeşlere selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T4A28'de yatmakta olan Osman Gazi'den Arda OG. Osman Gazi'den abim Burak Hazaroğlu abime selam olsun. Gece bir dik duruş uğruna bir ömür feda olsun sözünü armağan ediyorum. T2'de yatan Aslan abim Sinan Çeli'ye selam olsun. Yokluğun çok belli oluyor. Özlenensin. Bütün mahkum kardeşlere de selamlar olsun. Şakran kadın cezaevi C11 koğuşuna yatan Gülcan anne. Konuşamadık bugün. Bizi merak etme. Biz gayet iyiyiz. Asıl ben seni merak ediyorum. İnşallah ağrıların geçmiştir. Seni çok seviyorum. Bizi düşünme. Lütfen sen kendine odaklan. Murat abi ben Tepecik'ten T1A15'te yatmakta olan Doğuş Erdoğan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Ahmet Güral abime, Emre Metin, Yılmaz Kinay, Murtakeli, Ahmet Uydur ve diğer koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayak herkeste var, ben namunla yürüyorum. Canik. T1C14'te yatan canım oğlum Berat Umutcan Çağlayan. Anneciğim doğum günün kutlu olsun dünyam. Yanımda olmanı her şeyden çok isterdim annem ama sağlık olsun bugünlerde geçer yine biz en güzel doğum günlerini kutlarız hep beraber. İnşallah sıradaki şarkı sana gelsin bir tanem. Deniz Biricik, Mustafa Varlı, Hakan Tolay, Bıdık Hüseyin, Burakcan Enis Biricik. Deniz Biricik, Mustafa Varlı, Hakan Tolay, Bıdık Hüseyin, Burakcan Yücel özgürlük sofralarında görüşmek üzere çirkin. Deniz Biricik, Mustafa Varlı, Hakan Tolay, Bıdık Hüseyin, Burakcan Yücel özgürlük sofralarında görüşmek üzere çirkin. Deniz Biricik, Mustafa Varlı, Hakan Tolay, Bıdık Hüseyin, Burakcan Yücel özgürlük sofralarında görüşmek üzere çirkin. Deniz Biricik, Mustafa Varlı, Hakan Tolay, Bıdık Hüseyin, Burakcan Yücel özgürlük sofralarında görüşmek üzere çirkin. Deniz Biricik, Mustafa Varlı, Hakan Tolay, Bıdık Hüseyin, Burakcan Yücel özgürlük sofralarında görüşmek üzere çirkin. T2A15 koştan Botan Kartal radyo başına. Sensiz olamam, yaşayamam ki, bir gece dargın kalsak uyuyamam ki, bakma kızınca sana gurur yaptığıma, aşk dolanır seni görünce ayaklarıma, not özlemini iliklerime kadar hissediyorum. Murat abim iyi akşamlar. Ben Karşıyaka'dan Özlem Sal kardeşim benim. Şu anda Şakran T3A18 koğuşuna bulunan çok sevdiğim eşim Ahmet Teker ve çok sevdiğim abim Özkan Tektaş için Ferdi Tayfur'dan Damla Damla şarkısını çalarsan sevinirim. Canlarım özlenen ve beklenensiniz. Murat abi Kinol'da yatan Azat Yatmaz radyo başına. Bugün görüşün vardı ama gelemedim. Annen ne kadar doğru söyledi bilmiyorum. En yakın zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi yayınlar. Ben Gülüser Yıldırım. T3B14'te olan Uğur Akman radyo başına. Doğum günün kutlu olsun sevdiğim. Yanında olamazsam da aklımda kalbimde hep sende. Seni çok özlüyorum. Sesini duymayı bile dünyanın en güzel şeyi gibi bekliyorum. İnşallah bu son ayrı doğum günümüz olur. Seni çok seviyorum. T1'de yatan eşim Doğuş Erdoğan. Kocam, ömrüm, her şeyim seni çok severim. Bu kısıtlı günlerin elbet özgür günleri olacak. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse beklerim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Özgür günlerde seni çok seviyorum Doğuş Erdoğan. Şakran T4 koğuşunda olan kardeşimiz Coşkun Timur ve Emrah Timur'a selam olsun. Coşkun, doğum günün kutlu olsun. En kısa zamanda bizimlesin. Abin, Servet, yengen, Sevgi seni çok seviyoruz. Coşkun. Sponsor yapacağım diyen kardeşimiz mesaj atmışsın. Liderin numarası var Google'da ama saatimiz yok. Sponsorluk saatimiz. Buradan yazmışsın. Lidere ulaşırsan bilgi veririz sevgili kardeşim ama boş saatimiz yok. Saatlerimizin hepsi şu an Harun Tarduş kardeşimizde. Lideri ararsanız bilgilendiririz kardeşimizi. Murat abi selamünaleyküm. Ben tahliye olan A17 koğuşundan
Uğurcan Altun. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Öncelikle

Koğuşun adaletin Salen Serhat Avşar Mustafa Gül abilerime selam olsun. Kader Birliği yaptı Muhammed Ali Gök, Barış Baykar, Selim Akarcay, Yusuf Kaya akabinde tüm dostlara selam olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Tepecik Tenekeli'den Yüco Gattar. Kadın kapalı B6'da yatmakta olan canım annem Serpil. Gültepe 4 nolu A14'te yatan aslan babam Yücel. Gültepe canlarım. Bugün olmayan yarın olur. Yaradan kulunu yarı yolda bırakmaz. Bazen ne yaparsan yap olmayınca olmaz. İşiniz rahat olsun. Ben daha ölmedim. Ben T2 A17'den tahliye olan Uğurcan Altun, T1 C11 koğuşunda bulunan Semih Aslan abime sesleniyorum. Abi telefon şarj almıyor, açılmıyor. Şu anlık bir sıkıntı yok. Yarın geleceğim yanına, aklın kalmasın. Tüm kader mahkumlarına da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A2 koğuşundan tahliye olan Görkem İl Aslan. Aleykümselam Görkem kardeşim. Abi senin aracınla T1 A2 koğuşundan selam göndermek istiyorum. Birlikte kader birliği yaptım değerli abilerim Ferhat Tekeli, Hüseyin Bağkesen, Gökhan Çelik, Lokman Durgan, Emre Emir, Fırat Timuçin, Mehmet Demirkıran, Musa Aydan, Hüseyin Başak, Mahmut Kırklişçe oğlu Umut Kam, Namıder Köylü, Halil Çelikkol, Namıder Eşref Paşalı, Ali Ço. İsmini saydım tüm abilerime Murat Çampınar'dan Engel şarkısı armağan olsun. Yarım gelen bir mesajımız. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim. İyi yayınlar bütün kader mahkumlarına selam olsun. Ben T-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan aslan dayım Doktor Zeki Kaya ve hakkını veren dayım Kamuran Kaya'ya selam olsun. Bütün kader mahkumlarına elbet bir gün diyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle Şakran. Yanlış yazmış. Şakran yazmış şarkısı diyelim. Evet, sıradaki şarkılar bütün abilerime kardeşlerime armağan olsun. Menemen T-Tipi C11. Aleykümselam kardeşim benim. Ben Buca'dan Enes Aydın, Menemen T-Tipi kapalı cezaevinde hayatıma hakkı olan aslan dayım Doktor Zeki Kaya, hayatımda diyelim hakkı olan aslan dayım Doktor Zeki Kaya ve hakkını veren Kamuran Kaya selam olsun. Bütün kader mahkumlarına gelsin bu şarkımız. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğimle. Şakran T4 A28 koğuşuna kardeşim Mustafa Sa radyo başına. Mustafa'm ben Eda ablan, seni çok seviyoruz aslan, moralini bozma aslan kardeşim. Ben telefon evraklarını hallettim, çocukların yanındayım, şimdi sana para yatırmaya gidiyorum. Mustafa'm hemen beni ara ablan, senin telefonunu bekliyorum aslanım. Asla moralini bozma Mustafa'm. Bir şarkı, evet hemen şuraya virgülümüzü bırakalım. Atla bakalım düşen mesajlarımız varsa. Şakran 2 nolu C11 koğuşuna bulunan babamız Necdet Dalmış radyo başına. Telefon evrakların kuruma teslim edildi. Telefon açabilirsin. C11 koğuşundan babamız Necdet Dalmış. Şakran 2 nolu C11 koğuşuna bulunan Necdet Dalmış babamızın telefonunu bekliyoruz. Evet. Buradan da biraz koğuş mesajlarını okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Tayfun Demirdaş olmak üzere Ümit Can Üstünde, Agit Fırat Çerger, Özcan Bora, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Deniz Kahya, Melih Kampala, Ömer Koçu, Hikmet Şahin, aynı kurumda olduğum Azat Özışık, Ahmet Buskan, Latif Can Doğan, son olarak Koç Aşık'ta olan kardeşim Kadir Honca olmak üzere ismini sahip sayamadım tüm dostlara selam olsun. Gazapizm'den Anne Bugün Hava Kasvetli şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben T1 B3 koğuşundan eski İzmirli Barış Cicik, başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere onun için değerli olan Armağan Eleftoz, Umut Eleftoz, Keko Fırat Öztaş Delen, Muhammed Koçi, Cihan Menekşe, Yasin Akçay, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir Eleftoz yani Tonu, Menderes Öztürk, Serhat Aziz, Mertşen, Murat Akgün, Ramazan Çetin, Sedat Başarı, bu canlara baki selamlar olsun. Bu akşam çalan tüm şarkılar Armağan ve Umut Eleftoz, Muhammed Koçi'ye armağan olsun. Biz T1 B3 koğuştan Taşkın Eleftoz ve Barış Cicik, başta oğlum Armağan ve Umut Eleftoz olmak üzere Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş, Fırat Öztaş Deren, Salih Yılmış, Kurtuluş Şakarlı, Cüce Yavuz Çelik, Nurullah Öncü, Cihan Menekşe Kınalı, Eko Birlik, Cihat Duman, Yiğitcan Karada, bu canlara baki selamlar olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'un sözüyle.

Ali Alak, aleyküm selam Mehmet Ali kardeşim. Beraber kader birliği yaptım. Dostlarım Gedizli, Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Murat Çankaya Can, Mikey Ali Can, Yaşar, Ahmet Yeşilut, Mustafa Ayan, Volkan Şirin, Çaki, Fehmi Kenar, Ahmet Cintan, Doğukan, Daşık Hasan, Büyük Haciko, Mehmet Nurullah Tar. Bu isimleri saydığım canlara selam ederim. Kadir'den Zalim Dünya şarkısı armağan olsun. Ben T1C 6'dan Mehmet Ali Alak yani eşkıya, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Parçam, Yusuf Kaymaz, Yusuf Bozkurt, Ekrem Birlik, Çiçek, Emoş Savaşkaya, Beşu Umut Aydın, Duran Abanus, Reber Hacıoğlu, Resul Yıldız, Mahmut Tunç, Enes Yiğiter, Memoş Bilen, Emirhan Yiğit, Kemal Fırat, Ahmet Akyol, Orhan Işıksoy canlara selam olsun. Sizleri seven sayan dostunuz Mehmet Ali Alak. Ben T1C6'dan eşkıya Mehmet Ali Alak. Benim için değerli olan dostlarım Yusuf Kaymaz, Beşu Umut Aydın, Aliş Emen, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Feyzullah Oral, Uğur Bingöl, Cengiz Kazan, Erhan Tutar, Kadir Demircan, Devrim Aras Baver, Başkan Simmo, Bilal Öztep, Muhammed Talha Kılıç, Abduş Kılıç. Bu değerli dostlara cansever'den benim rüzgarım da elbet esecek şarkısı armağan olsun. Bilsinler ki krallar ölmeden bırakmaz tacını. Bir güzel şarkı sonrasında tüm kayıt mesajları paylaşacağım. Bugün 9'u 10 geçeye kadar hemen hemen, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

0: özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Tenekeli'den Metin Büyükşan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan, Özen ve Serkan, Batı amcam ve sonrasında Gamsız Taner, Deringöl amcam, Kalender abim, Bengin, Orhan, kardeşlerim Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Batuhan, Karanfil, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Burak Özkul, Derviş Uzun Mustafa Fidan ve Gecelerin Asi Bekçisi Berk Tuncel, selam olsun. Gece bir şarkı dostlarıma gelsin. Müslüm Baba'dan Sabret. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Berk Tuncay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan, Özen ve Serkan Batu olmak üzere devamında dostlarım Bengin, Orhan, Samet Kır, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan, Karanfil, Yumurcak, Enes, Günay, Şefim, Turgut Tokcan, Gecelerin Yargıcı, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, ayrıca kadın kapalıda yatan eşim Aylama, selam olsun. Seni seviyorum Bebetom. Gece bir şarkı Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam. Başta canım, kanım, aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin, Orhan olmak üzere sonrasında kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ömer Yorulmaz, aslanım, canım, yumurcam, Enes Günay, Master Şefimiz, Batuhan Karanfil, mahalle çocuğum Samet Öztunç, baş solistimiz Metin Büyükcan, Şahin Engin ve Mustafa Uslu Ere, Sefa Harala, Özgür Işık'a selam olsun. Gece bir söz, yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşurmakla çok yaşanmaz. Murat abi, benim için bu derlere Metin Işık'tan Yalan Oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Master Şef Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim, Dadaş Furkan Özen olmak üzere Serkan Batı amcam olmak üzere devamında koğuşumuzun derlileri Bengin, Orhan, Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Yumurcan, Enes Günay, Berk Tuncay, Metin Büyükcan, Şirin babamız Mustafa Fidan ve aynı kurumda yatan abim Serkan Yılmaz ve Yunus Turan'a selam olsun. Ve bu derlere Müslüm Gürses'ten Meyhane Son Duram şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen, akabinde Bengin, Orhan, aslan abim Samet Kır, canım kanım Samet Öztunç, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Derviş Uzun, Meydancılar Kralı Zafer abi ve gecelerin yargıcı Emre Tormuk ve gecelerin bekçisi Berk Tuncay olmak üzere devamında diğer kurumlarda bulunan aslanlarım Barancan Akilik ve Muhammed İsa Erin, selam olsun. Gece bir söz, biz sürümüzden çakallar ile savaşmak için ayrıldık. Bu canlara gazap bizim ve Müslüm Baba düeti ikimizin yerine armağan olsun. Ben T2C1'den Samet Kır, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan Özen, akabinde canım abim Bengin Orhan, yumurcam Enes Günay, dostum Ömer Yorulmaz ve canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, farklı koğuşlarda bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Durulhan Yen, Sefa Haral, Özgür Işık ve kadında yatan prensesim kız kardeşim Sılam'a selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Murat abi, bu canlara Ebru Gündeş'ten Delikanlı Gibi şarkısı armağan olsun.

Ta ki doğanlar koğuşun lideri Kral Mümin Doğan benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan ağoğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum, ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3B6 koğuşun lideri önderi iki gözüm, yiğit oğlum Emrah Doğan, kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan, benim canımın parçası yedim halifim, benden sonra adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan, T3B18 koğuşuna köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta koğuşuna selam olsun. Benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun, Namıder Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim. Beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum. Yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz. Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4A2 Doğanlar koğuşundan Big Boss Barış Doğan, benim için öncelikle atam kralım babam Mümin Doğan, liderim Can abim Emrah Doğan, abim reis abim Emre Doğan, paçalı yoldaşım gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümin Can Doğan, can dostum Adem Kaya Kirvem, yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Ak'ta Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş Emre Küreş, Hünkar Küreş, Altı Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli, dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir, kimisi arlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur, Barış Doğan. Ben T4A2 Doğanlar koğuşundan Big Boss Barış Doğan, benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim, başta Can Kirvem, Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik, Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar, Gaffu, Ahmet Bağcı, Furkan Çubukçu, Azcan Yatbaz, Tolga Yalur, Muhammed Yalır, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tanrıver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, sıfırdan geldim korkum yok düşmekten. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. Ben T4A2 Doğanlar koğuşundan Big Boss Barış Doğan, benim canım kanım kralım babam Mümin Doğan, liderim aslan abim Emrah Doğan, abim reisim Emre Doğan, Façalı Can abim Erkan Doğan, can dostum Ersin Doğan, aslan biraderim Can Doğan, benim aslanım yiğidim Mümin Can Doğan, herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden, ne yuttum ne unuttum, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben T4A2 Doğanlar koğuştan Baran Kılıç, benim için çok değerli olan dedem Kral Mümin Doğan, adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir benim de değerli olan Can babam Emre Doğan, Big Boss amcam Barış Doğan, aynı kaderi paylaştım abilerim dostlarım Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emircan Yatağan, Adilcan, hep bildik Emre Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın derleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, aslan biraderim Mümin Can Doğan, T3B6 koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan maşallah, test korkmaz, aleykümselam maşallah kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum Ahmet Karakaş ve onun nazarında Gültepe'li Sercan Mernekli, Vedat adı güzel Adem, Meto, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Batuhan Akkaya, Süleyman Kol, Efrahim Güneş, aynı kurumda bulundum amcamın oğlu Halil, test korkmaz. Menemen'de bulunan amcamın oğlu Harun, test korkmaz. Hasan Özyaşin, onun derlisi Filiz Özyaşin.

0: İnsanları tanımak için bütün iştenliğini ver ama sevgini değil. Çünkü insanları tanıdıkça verdiğin sevgiye acırsın. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan Gültepe'li Sercan Mernekli. Aleyküm selam Sercan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim maşallah, tez korkmaz. Onun nazarında Ahmet Karakaş, Adem, Meto, Vedat, adı güzel Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Efraim Güneş, Taha Yasin, Yıldız, Ahmet Orman, Süleyman Kol, Gökay Deniz, Mertcan, Umut Tuncer, Yavuzhan İşcan, T4'te yatan mahalle çocuğumuz Mert Az, T1'de bulunan Muhammed Yıldırım ve aynı kurumda bulunan Doğukan Erdoğan'a Ahmet Karakaş'tan bin selam olsun. Yaprak gitmek istiyorsa rüzgar bahane.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

0: Ben T4 Aikido'nlar koğuşunan Emre Ateş, benim için çok değerli. Büyüm kral, dedem Mümin Doğan, aynı kaderi paylaşan başta babam abim Emrah. Emre Doğan, efsane amcam Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B 6 koğuşundaki lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, abim Mümincan Doğan, gece Big Boss amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4 Aikido'nlar koğuşundan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta abim Emre Doğan. Değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafi, Sadi Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayas, Güner Uyar, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral dedemin değerlileri ve kirveleri başta lider amcam Emre Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümincan Doğan ve Köylü Baba Derneği Murat Akta, Yılmaz Akta, Halil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yoluma diken ekmeyin, dünya halidir, belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan, Kim Seslerin babası abim Emrah Doğan, lider dayım Emre Doğan, Façalı gözü kara abim Erkan Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, derlimiz Mümincan Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya, boksör Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Candan, Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahveye fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4 Aikido'nlar koğuşundan Salih Dursun, namı der Fafi. Benim canım amcam Kral Mümin Doğan. Seni tanıdım. Bana hem baba şefkatini tattırdın. Allah senden razı olsun. Beni kendi evlatlarından ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral babamın derleri başta. Teşbi altı koğuşundaki Kim Seslerin babası abim Emrah Doğan, gözü kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümincan Doğan, geceye yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Hıdır Akgün. Benim için değerli olan koğuşumuzun lideri kral babam Emrah Mümin Doğan. Canım babam adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan. Sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım. Başta abim Emre Doğan. Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan, Salih Dursun, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek, Emircan Yatan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Cihan Kaya, Emrah Duman, Muhammed Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve kral babamın değerlileri. Lider abim Emre Doğan, gözü kara Façalı abim Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümincan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttuğunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Canlı Furkan aynı sofrayı paylaştım derdim. Bülent Dernek Koçalı, Serhat Küçük, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum. A15 koğuşundan Botan Kartal, C4 koğuşundan Suat Yıldız ve Foça Açık'ta yatan Aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptım. Dayım Foçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştım. Derdlerim Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgeç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yeler hepsine selamlar olsun. T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgeç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgeç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Foça Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingun, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostunuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afgan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, İkinoğlu A4 koğuştan ben Bülent Dernek, aleykümselam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 koğuştan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayıya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 koğuştan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım. Derlerim kadim dostum Kadir Bilgeç, Mami Birlik, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli Apo Güven, Yiğitcan Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu A4 koğuşundan Abbas Can ben. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkinoğlu A4 koğuşundan ben Abbas Can. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım. Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami Birlik, Baran Koçan, Fatih Etingun ve bütün eski İzmir çocukları

Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Hıdır Akgün. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façal abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, aslan kardeşim Can Doğan. Başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gafo, Ahmet Han Bağcı, boksör Çağrı İşim, Mert Tepe, İzzettin Karan. Geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adilcan hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 Koğuşundan kral amcamın derleri başta lider abim Emrah Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümincan Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Ali Sürget. Gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan. Kimseslerin babası abim Emrah Doğan. Abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümin Can Doğan, başka kurumlarda yatan canlar abim Can Bağım, Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş. Gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık, mazluma yoldaş olduk, ölümsüz bir yaratık varsa biat ederim, öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Ben T4A2 Doğanlar Koşulan Adem Kaya. Benim için çok değerli öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan. Sana can değil canlar feda olsun aslan babam, her daim bu evladın senin yanında. Can abim idolüm Emre Doğan. Canım kanım abim Cihan Kaya, benim değerlim olan aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan, değerli kardeşim Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan canlar Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, can abilerim Emrah Doğan, Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle, bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Cihan Kaya. Benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan. Sana can değil canlar feda aslan babam. Benimle aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan. Emsalsiz Big Boss Barış Doğan, canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, kralın değerleri abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümin Can Doğan. Gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız. Hepsini gördük. Bizi hapiste zindanla korkutamazsınız. Hepsini yaşadık. Ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir.

Baydar, aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok. 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar. Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun canım abim. Gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıdan mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla, çıtalarla, sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım, voltalarda unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı. Özgürlüğüm, gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar.

Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Ahmet Ayaz. Benim için çok değerli olan babaların babası kral atamız Mümin Doğan. Allah senden razı olsun. Başta benimle aynı kaderi paylaşan ağır reis Emre Doğan. Yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Boğhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adil Can hep bildik verdi. Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve kralın değerli çocukları ve kirveleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalımız Erkan Doğan, Aslanımız Mümincan Doğan, Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Gece Aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bir bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A. Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Mesut Turan, Fırat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral amcamın derleri ve kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözükara Erkan Doğan, Yakışıklımız Mümin Can Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget Gece İki gözüm Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Uslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanın bizi sevme şansı yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz yok. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Mesut Turan. Başta benim için çok değerli olan abim Kral Mümin Doğan. Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Mümin Doğan, Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Emre Doğan, sempatik kardeşim Big Boss Barış Doğan, kardeşlerim Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Adil Can hep bildik, Emre Buhan, Fırat Ercan Doğan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emirhan Yatan, Güner Uyar, Ferhat İştek, Mami Çelik, Lider kardeşim Emrah Doğan, Façalı kardeşim Erkan Doğan, yeni Mümin Can Doğan, Gece Big Boss kardeşim Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kırılacak dalımız yok, gücü yeten varsa ağacı kökten söksün. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşlan Emircan Yatan, benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri benim de öz dedem Kral Mümin Doğan, dedemin adaleti Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin ve doğrudur. Sen bizim canımızsın kral dedem, benimle aynı kaderi paylaşan başta ağdayım Emre Doğan, Can abim, Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Yunus Emre Ateş, Baran Kılıç, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Bora Şimşek, Fırat Ercan Doğan, Kral dedemin derleri, abilerim, lider abim Emrah Doğan, Gözü Kara Façalı abim Erkan Doğan, dostum Mümincan Doğan, Suç Ortağım Vural Üssün, Kralın Kirvesi Köylü Baba dergahından Murat Akta, Yılmaz Aktaş Köylü Baba dergahına selam olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşlan Eskişehirli Baran Kılıç, kadın kapalıda yatan C9'daki Dilan radyo başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep

kavuşacağımız ana koşuyor. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm kıymetli abim Murat Bingöl. T2B10 koğuşuna Yiğitcan Akgün. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Başta yıllardır kader birliği yaptım. Can dostum Ekrem Güneş olmak üzere Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Iğdır Ak, Celal Gezer, açıkta bulunan Pusat Evren abime, canım kanım kuzenim Furkan Çubukçu ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi ve bu değerli dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı ortamda kader birliği yaptım dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Emre Atmaca, Halil İbrahim Kayıkçı ve açıkta yatmakta olan reisim aslan abim Pusat Evran ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan adı gibi yiğit dostum Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Sözümden başka deliliğim, Allah'tan başka vekilim yoktur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğumuz abi kardeşlerime hitaben başta canım kanım olan reisim aslan abim Pusat Evran, Çakır Ayhan Yalçınkaya, derli dayım Paslı Kemal Eriş, Hakçan Kanık, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Şah Çiyankurt, Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Kararsızlık insanı tehlikeye, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Öncelikle değerli abilerim B7 koğuşuna olan Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Şah Çiyankurt abilerime çok selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah yardımcımız olsun ve kader birliği yaptığım can dostum Yiğitcan Akgün'e, Çetin Gezek abime dostum, Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi kardeşlerim Urlalı Yiğit Çağlar, Hüseyin Gezgen, Celal Keser, Sertaç Akın, Hasan Çömlek, Yaşar Dursun, Uğur Çeliğe bin selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğimle Ekrem Güneş.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A5'ten Kadir'da. Aleykümselam Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet Dayı aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan, Altun Eren, Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Murat abi ben T4A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet Dayı. Aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C ve Burak Ay. T1'de yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tekirce 10 Bornavalılar Koğuş'tan Bornavalı Alican Coşkun. Aliço aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta oldum can dostum Volkan Ural Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Derli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornavalılar Koğuşu'ndan T2C10'dan Bornavalı Volkan Ural. Aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun, Mehmet Göler akabinde Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Derli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Bornavalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural akabinde dostlarım Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Derli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Can abim Alican Coşkun der ki sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornavalılar Koğuş'tan Baran Özçağlayan. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural, can abim Mehmet Güler akabinde dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Mersin Pınarlı, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı Bornavalılar Koğuşu'na ve abilerime Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım, ben yeğenin Yusuf Keskin. Sağ olasın, aleykümselam Yusuf'um. Senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten bu canlılara bizi kırmaz şarkısı armağan.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamun aleyküm Murat abi, ben Teki Ceon Koğuşun, Bornova Koğuşundan Şerifcan Avcı. Aleyküm selam Şeref kardeşim. Koğuşumuzun derli insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, işin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, kalenin altın çocuğu Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derli büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki sevgide özgür, saygıdan mecbur. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC Bornovalılar Koğuşundan Yunus Akça Koca. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Öz Çağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki bizi aldatan bizden değildir. Hece Herden'den Gül Edersin şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornavalılar Koğuşundan Muhammed Yıldırım. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan Çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornovalılar Koğuşundan Umutcan Akbaba. Aleyküm selam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen can abileri Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Derli büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampınar'ın Mapus Ransız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 10 Bornovalılar Koğuşundan Mehmet Topçu. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derleri Bornovalı Can abim, Alican Coşkun ve Volkan Ural, Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi, senin yolun bizim yolumuzdur. Derya Bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornovalılar Koğuşundan bulunan Mehmet Güler, canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornovalı Alican Coşkun, Aliço ve Volkan Ural, sizler benim en kıymetlimsiniz, akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçim, akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl, ben TKC 10 Bornovalılar Koğuşundan Alican Coşkun. Aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptı Bornovalı Can abim ve dostum Volkan Ural, özü sözü bir abim Serdar Özcan, başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım Kemik, Eyüp Yıldırım abilerime TKA17 kardeş koğuşun derlisi Serhat Avşar, T3A5 koğuşun olan Can dostum Çınar Birlik, Baran Kayalar, T4A11 koğuşundan Bornovalı Şerefcan, Can Polat, Tarla Belen, ben hemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornavalılar TKC 10 koğuşundan Alican Coşkun, Aliço ve Volkan Ural Can kardeşlerimizin derlileri, Mersin Pınarlı Umutcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akçak Hoca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslaydın'a ve Kadın Kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan Kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koçtan Kadir Yangın Namıdar Bozok Kadir. Aleykümselam Kadir kardeşim. Öncelikle Kader 1'i yapmış olduğum dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Mehmet Güldiken, Çiko Gürkan, Şehmuz Adıbelli, Cesim Bağ, Şahin Kaygısız, Uğur Akbaş, Mert Aratlı, Süleyman Akan, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım. Ayrıca bir Noğlu'da bulunan yerim Yakup Arap, Fırat Gizgin, kadim dostum İbrahim Bayram, 3 Noğlu'da bulunan canım kanım İsmail Yangın, Oktay Yapışık, 4 Noğlu'da bulunan eniştem Umut Tür, dostum Deniz Tuşar, Menemen'de bulunan abim Kenan, Beyaz Taş'a da selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abim Yakup Kaya, dostum Murat Kaya, dayım Kadir Baytur, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo Kadir, Numan, Furkan Önal, Süleyman Akan, Şehmus Adıbelli, Hazar Soydoğan, Şahin Kaygısöz, Mehmet Kurt, Sabrican, Sabri Demircan, Adem Şaban, Sezer Sayım, Çiko Gürkan, akabinde B13 koşuna atan yeğenim Arif Taşdemir. Gözlerinden öpüyorum, bu değerlere bin selam olsun. Özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun olanlardır. Bu sözde benden olsun. Hayırlı akşamlar Yamanlardan koştu. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta Kader 1'li yapmış oldum. Ümitcan Taşdemir, Fatih Korkmaz, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Çiko Gürkan, Sezer Sayım, Hakan Tekin ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Savaşan kaybedebilir, savaşmayan çoktan kaybetmiştir. Aliya'dan Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Şahin Kaykuruz. Benim için değerli olan koğuştaki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesim Bağ, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Sezer Sayım, Doğan Ersözbir ve TKA5'te yatmakta olan can dostum Kötü Onur'a selam eder. Menemen'de yatan vefakar dostlarım Kenan Beztaş, Şaşit Büyüksu ve Ferhat Şimşek çok selam eder. Gözlerinden öpüyorum. Ayrıca Bozo Kadir'imin de gözlerinden öperim. Dostum senin yüzünden herkes bana düşman olursa bu dert değil, zira bana dost olarak yalnız sen yetersin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koç'tan Fatih Korkmaz. Aleykümselam Fatih kardeşim. Buradan Menemen T tipi kapalı cezaevinde bulunan abim Tezcan Korkmaz başta olmak üzere akabinde Kader 1'li yaptım. Dostlarım Ümitcan Taşdemir, Namıder Koç'tu, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Numan Furkan Önal, Şehmuz Adıbelli, Şehmuz Kurt, Şahin Kaygırnuz, Sezer Sayın, Emre Göçer, Bozok Kadir, Hakan Tekin ve tüm Karşıyaka çocuklarına selam olsun. Yıkmayı geçin sarsamazsınız. Bir de Hece Herdem'den Çavken şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Allah'a emanet olun. Fatih Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koçtan Sezer Sayım. Aleykümselam Sezer kardeşim. Başta Kader 1'li yaptım dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo Cesimba, Numan Furkan Önal, Süleyman Akan, Çiko Gürkan, Şehmus Adıbelli, Şahin Kaygurus, Yaşar Bürücüler, Emre Göçer, Erhan Biçer, Şehmus Kurt, Doğan Ersözbir, Mert Aratlı, ayrıca 3 nolu B10 koşuna atan, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergin Erkuş, Namıder Ayaz'a bin selam olsun. Gece güzel bir söz benden. Kaldırma taş olmayacak insanları başınıza taç etmeyin. Bu derlere Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koç'tan Süleyman Akan. Aleykümselam Süleyman kardeşim. Benim için değerli olan canlarım Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Namıder Bozo, Çiko Gürkan, Şehmuz Adıbeyli, Mafya Sedat Ulu, Numan Furkan Önal, Cesim Baduan, Ersözbir, canımdan olan kardeşim Şehmuz Akan, Mehmet Batuhan Şengel, Koray Erkan, Ataberk Toksöz, Emre Göçer. Bu canlara bin selam olsun. Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selamlar olsun. Sülo Akan. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 Koç'tan Uğur Akbaş. Aleykümselam Uğur kardeşim. Canlarım ve değerlerime hitaben başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Namıder Koç'tu, Cesim Bağ, Akın Şimşek, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Şehmuz Adıbelli, Kadir Yangın, Namıder Bozo, Fatih Korkmaz, Numan Furkan Önal, Emre Göçer, Hakan Tekin, 4 nolu A19 Koç'tan Şehmuz Akan, akabinde A18 Koç'tan bulunan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur ve A18 Koç'tan bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 Koç'tan Çiko Gürkan. Aleykümselam Çikom. Öncelikle aynı koçta bulunduğum kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Kadir Yangın, Namıder Bozok Kadir, Süleyman Akan, Şehmus Adıbelli, Hakan Tekin,
Sedat Ergün, Mert Aratlı, Uğur Akbaş, Numan Furkan. Önal T2B 7 koğuşuna bulunan abilerin başta olmak üzere Kemal Acar, boksör Mahmut Aygün, Azat Başak, kardeşim Şahçıyan Kurt ve 7 koğuşuna selam olsun. Bir nolda bulunan kadim dostum İbrahim Bayram ve Oktay Özdemir Aycan, Menemen de bulunan abi dost ve tüm kardeşlerime bin selam olsun. Bu derlere benden Hazar Yıldız'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuş. Aleykümselam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş, Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, İki Gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah, Volkan, Bineker, Selahattin, Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğan'a, abim Fırat Gezgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo, Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er, bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleykümselam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, Diğer kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani EFO, aynı koğuşta bulundum can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Diğer kardeş, Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not: Sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan, 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun, sizler de öyle. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleykümselam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, Diğer kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, İki Gözüm, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Sait, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir, Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Sanzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15'ten Kent ikili Kamil Çatalar. Aleykümselam Kamil kardeşim. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve beylerim Fuat Yüce Yıldırım, Sütçü akabinde Selami, Arman Şenol, Tarhan, Utku Yapıcı, Akın, Apaydın, Taner Uzun, Mustafa, Musaf Furkan, Tuna, Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli, Osman Barış, Seyitan Bozbey. Bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder ve derim ki benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar abim Azat Özışık ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Kent ikili Kamo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere Ağdayı Taşkın, Eleftoz, Engin Avşar, Keko, Fırat Öztaş, Deren, Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Özek, Ertan Nayman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlba, Şahçıyan Kurt, Cüneyt Çetin, Güneş Sak, Ayhan Eres, Okan Erbaş, Polat Denerli. Bu kıymetli insanlara Menemen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 Koç'tan Toroslu Polat Denerli. Aleykümselam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı, Toprak Çelik, Ozan Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Can Dostum, Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan, Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan Canım Kanım Buket Polat. Bu değerlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin abim Azat Özışık ve bu değerlere armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen B15 Koç'tan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleykümselam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özyeşik ve akabinde Kadir Namal, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş abim.

Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Menemen Cezaevi C2 Koğuş'tan Efe. Genel aleykümselam Efe kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar. Akabinde koğuşumuzda bulunan Alaçatılı Batuhan Başar, Muhammed Çetin, Muhammed Kılıç, İsmail Moral, Murat Altunda, Harun Güven ve aynı kurumda bulunduğum Doktor Zeki Kaya'ya selam olsun Murat abi. Dostlarım ve abilerim için Ahmet Kaya'dan "Hani benim gençliğim çalarsan sevinirim." Son olarak bu sözümü de tamamlamak isterim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Kula kulluk etmeyenlere selam olsun elbet. Açılır bu zindan kapıları özgürlüğe. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Efe Genal. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuş'una bulunan Efe Genal'ın babası Murat Genal. Aleykümselam Murat abim. Öncelikle evladıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Biraz daha sabır babacığım. Bugün olmazsa yarın olacak. Rabbim her zaman doğrunun ve dürüstün yanında. Bizim kendimize olan güvenimiz sonsuz. Aslan olma Müslüm Gürses'ten sabret çak sarman ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Koşullar her ne olursa olsun, biz her zaman senin yanında destekçiniz babacığım. Kendine dikkat et. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Güzel günler yakındır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuşuna bulunan aslan kardeşim Efe Genal'ın abisi Mustafa Genal. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı koğuşu paylaştığı tüm değerli abilere, kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun aslanım. Sen hep moralini yüksek tut. Rabbim bir kapıyı kapatıyorsa diğer kapıyı açıyordur. Güzel günler bizi bekliyor. Çok az kaldı. Sabrın sorun. Selametleri biricik kardeşime Yener Çevik'ten birader şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Güneşin sözü var elbet. Bir gün bizim için de doğacak. Aslan kardeşim şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım. Rabbime emanet olun.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Yamanlardan Nurullah Öncü. Aleyküm selam Nurullah kardeşim. Buradan değerli dayımız Sebahattin Yalçı, yani Salo dayımıza selam eder, ellerinden öperiz. Ayrıca değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Taşkın Eleptoz, Mehmet Öncü, Üçnoğlu'da olan yeğeni Muhammed Öncü, dost ve kardeşlerimiz Ferhat Arslan, Hakan Fırat Epik, yani Bucalı Uzun, Harun Tarduş, bu kardeş ve dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Escobar abim Fırat Gezgin, Konya Yüksek Güvenlikli olan dayım Şehmus Gezgin, Kandıra F tipinde olan Nizam Gezgin babamıza ve Raif Ceviz Kıran abimize bin selam olsun. Gecenin en güzel şarkıları bu değerlilere ve değerli abim Murat Bingöl'e armağan olsun. Sağ olasın Nurullah kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli Mahallesi'nden Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran. Aleyküm selam Berdan kardeşim. Burada başta abim Fırat Gezgin olmak üzere benim için ayrı önem arz eden Kuruçay Mahallesi'nin tek geçerlisi dayım Erkan Ecellioğlu Ceviz Kıranların varisi Veli Ahtı Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. B11 koğuşuna bulunan dost abi kardeşlerim Akın Dal, Vedat Vermez, Nurullah Öncü, Atakan Karadere, Hasan Kula, Yusuf Kaçar, Ahmet Ayhan Aydın, Furkan Alkaş, Oğuzhan Demirci'ye bin selam olsun. Ayrıca Kocaeli Kandıra F tipinde yatan aslan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve yanında olan dedem Nizam Gizgin'e de selam eder, ellerinden öperim. Çalan en güzel şarkılar mert olan tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm herkese, hayırlı akşamlar. Ben Şehmus Sürer, aleyküm selam. Başta dostum olan Sabri Demircan'a selam ederim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Görkemcan Öztöker, dostum Ahmet Balcı, Sıla Öztep, Murat Yüksek, Medet Yüksel, Doğan Özdemir, Ali Enes Ağırman, Mehmet Ege, İsa Yıldız, Hakan Keser, Seyit Meriç, Doğukan Güngör, Fevzi Kale. Bu dostlar ve kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğimle, sizleri seven Şehmus Sürer. Selamünaleyküm. Başta dostum olan Murat Bingöl'e selam olsun. Ben Şehmus Sürer. Aleyküm selam Şehmus kardeşim. Başta canım kardeşim Mazlum Sürer ve değerli büyüğüm Erhan Öncü olmak üzere. Veysi Evin, Hasan Evin, dostum Mustafa Yıldırım, Rasim Aydilek, Ekrem Birlik, Emre Bakaç, Cikselo, Uğurcansa, Şahinkaya, Kazım Ergin, Ufuk.

Şekerci, Ramazan İldeniz, İbrahim Ersoy, Adem Meto, bu şerefli dostlarım ve kardeşlerime selam edelim. Allah tez zamanda sizi ailelerinize ve sevdiklerinize kavuştursun. Sizleri candan seven Şehmus Sürer. Ben Şehmus Sürer. Benim için değerli olan kardeşlerim başta Ali Şemen ve Beşo Umut Aydın olmak üzere Ömer Ünal, İshak Ünal, Mahmut Tunç, Barış Alabay, Uğur Karalı, Hünkar Küleş, Muhammed Görgülü, Tayfun Demirdaş, Rafet Kale, Mertcan Unar, Okan Aslan, Rıfatcan Çift Dağlar, değerli yeğenim Ali Sürer, kardeşim Tamer Kaşıkçı, Soner Aydın olmak üzere bu kardeşlerim ve dostlarıma selam eder, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle sizleri çok seven Şehmus Sürer, geceniz güzel olsun.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu, aynı kurumlarda olan başta Torbalıçık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Kesici, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo İlba, Utku Varşal, Bayraklılı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşuna yatmakta bulunan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Kuruçaylı Emirhan Dinçer ve Necati Gülen başta olmak üzere. Aynı koğuşla kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Göksel Yağcı, Çamdibili Yasin Açık, Asil Çalışkan, Çamdibili Emrah Gürbüz, Murtakeli Etem Karatepe, Etem Kartaltepe, Gökhan Kara Aslan, Burak Ceylan, Gurur Sönmez, Melih Özçelik, Şehmuz Kaymaz, bu canlara selamlarım bakidir. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Abim Asil Çalışkan der ki, gözümün gördüğü yere hakim, ayağımın bastığı yere hükümdarım. Ölecek kadar ihtiyar, savaşacak kadar gencim Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Üçdemir. Buradan aynı kampüs ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay ve Ferhat Budak olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Umut Fidan, Baran Akdeniz, Fırat Bozkurt, Muhammed Taşdemir, Baran Arslan. İsmini sayamadım, tüm dostlara selamlarım bakidir. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğimle Batuhan Üçdemir der ki, bizi bir dostlarımız bilsin dostumuz için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi ve selam Batuhan Üçdemir.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrar selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştım. Son 15 dakikalık bölümünü de inşallah arada paylaşacağım. Şimdi WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı tek tek sırasıyla paylaşalım hemen. Uğur Akman, T3B14 koğuştan Uğur Akman kardeşim. Doğum günü mesajların var. Allah nasip ederse şimdi bir bölümünü, bir partisini okuyacağım. Akşam programım sonlanıncaya kadar ama gece 1 ama 1.30'a kadar sürekli mesajların aralarda tekrarlanacak. Şimdiden haberin olsun. Yani okuyacağım mesajlarla kalmayacak. Uğur kardeşim, Uğur Akman. Bilgin olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Zaza. Aleykümselam Zaza, buradan Şakran T3B14 koğuşunda bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günü kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günler sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. Zor da olsa onurla yaşa. İyi ki doğdun abi. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Selamlarınız başım üstüne sevgili kardeşlerim. Murat abi, ben Tulum. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdu abi. Murat abi, ben Kopil. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. Murat abi, ben Baran. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günü kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabır ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. Bu arada Uğur kardeşim, Baran'ın sana çok çok selamları vardı, üstümüzde kalması. Murat abi, ben Nakit. Buradan Şakran T3B14 koğuşunda bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabır ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. Ben Kadir Gültekin. Buradan Şakran T3B14 koğuşunda bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günü kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabır ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. Murat abi, ben Önder. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günü kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabır ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi ki doğdun abi. Ben Can. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. İyi ki doğdun Uğur abim. Murat abi, ben Japon. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Abi, doğum günün kutlu olsun. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimizle dualarımız bir. Sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abim. Murat abi, ben Mert Kaya. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günü kutlu olsun abim. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimizle dualarımız bir. Sabır ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. Evet Uğur kardeşim, bu mesajlar gece ilerleyen saate kadar, yani programımın sonuna kadar okunacak aralarda, bilgin olsun. Kulağın radyoda olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Çiğdem. Şakran kapalı cezaevinde yatan Ozan Bayar'ın komşusu. Ozan, bazı dönemler insanı yorar kırar, hatta yalnız hissettir ama unutma, en güçlü insanlar en zor yollardan geçenlerdir. Sen de bu günleri geride bırakıp bir gün iyi ki vazgeçmiş.

yapmışım diyeceksin. Başın hep dik olsun, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Ben Ali Şakran, kapalı cezaevinde yatan Ozan Bayar'ın kardeşi Gülcan abi, seni hepimiz çok seviyoruz. İyi ki varsın, kendine çok iyi bak. Benden sana, senden de abim ve dostun olan Uğur Evren'e Müslüm Gürses'ten Ateş Donar şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet ol abi. Ben Ali Şakran, kapalı cezaevinde yatan Ozan Bayar'ın annesi Songül, oğlum. Hayat bazen insanı zor yorar ama sen güçlü birisin, ne yaşarsan yaşa, sakın kendini yalnız hissetme. Gün gelecek, bütün bu zorluklar geçecek ve seni çok seviyorum oğlum, Allah'a emanet ol. Biz C14 koşunan Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz, dostlarımız İmparator İşe, Mehtap Gezen, Güler Demirkıran, Esen Çalışkan, Nehir Otogar, Senem Çetinkaya, Arife Gülce Gün, Gamze Çakar, Bilgin Özgören, Pelin Dursun, Ezel Özel, Rabia Taşkesen, Poyraz'ın Sılası, Aysun Hendek, başka koğuşta bulunan canlarımız Gülsüm Yazgan, Çilem Duman, Ceren Ogan, Bahriye Günay, Nergis Erol, İkram Ada ve Ramo Temer'e selam olsun Murat abi. Bizim için etkinden kralını tanımam, çalar mısın? Sana da iyi yayınlar Murat abimiz, sağ olun kardeşlerim. Biz C14 koşulan Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz, benim sevdiğim adam Cengiz Özdemir radyo başına, kampüsteki selamını aldım. Seni çok seviyorum, bunu unutma. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hükmü veren gözlerinse özgürlük neyime. Murat abim, benim için Uygar Donay'dan Gemileri Yaktım şarkısını çalar mısın? Sana da selamlar olsun Murat abim. Aleyküm selam kız kardeşim. Bu arada Şehriban Fidan, kız kardeşim Şehriban. Bugün Ayvalık Açık'tan Hülya diye bir kardeşimiz aradı. Liderin telefonu bende, biliyorsunuz. Dedi ki Murat abi, ben Hülya, Ayvalık Açık'tan arıyorum. Senden ricam dedi, Şehriban kardeşime dedi, aynen şunları söyleyebilir misin dedi. Dedi ki ben abonelik alıyorum. Mehmet abine söyleyecek misin? Yani Şehriban. Mesajları Hülya'nın telefonuna göndersin. Hülya da bizim bu liderin numarasına gönderecekmiş. Bilgin olsun. Şehriban. Kız kardeşim, anladın muhtemelen. Yani Hülya der ki ben abonelik aldım. Mesajları sen abinin telefonunu açacakmışsın. Abin de onun telefonunu açacakmış. O da buraya açacakmış. Ben öyle anladım. O da böyle söyledi. Dedi ki Murat abi anladım. He dedim, anladım Hülya. Haberin olsun. Size çok selam var. Vallahi öyle dedi. Ben bilmem gerisini. Selamünaleyküm Murat abi. TFC7'den Gültepe'li Cavit Sevinç. Aleykümselam Cavit. B17'de bulunduğum sürede benden desteğini esirgemeyen, B17'nin adaletini sağlayan abilerim Çamkuleli Ayhan Kılıç ve Ömer Şen Aslan kardeşim, Polat Gezgeç, eski Çamlık'tan İsmail Yavuz Bucalı, Ferit Alpay ve Mustafa Alpay Çağlar, Ongun Sercan Paşalar, Mustafa Kandemir, Sedat Şanlı, Hızlı Meydancı Halil, Deniz Altıntaş, Oğuzhan Altay, Recep Mermerkaya, Umut Karasoy, Tekin Tunç Çekiç, Hacı abi Ferzuh Örgün, Korkmaz Kurt, ismini sayamadım, tüm abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Gece bir söz, özgürlük bazen bir kapının ardında değil, sabırda saklıdır. Murat abi, ben T3C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç, Aslan kardeşim Polat Gezgiç, Ayhan Kılıç ve Ömer Şen, abilerim ismini sayamadım, tüm abilerime kardeşlerime selamlarım bakidir. Geceye bir söz, Allah bu bedene bu canı verdi, bu yüreğe korku düşürdüğü gün bu canı alsın.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu bir 16 koşulan yoldaş Cancan. Aleyküm selam yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerin başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Kerem Bayraktar, Ekrem Bayraktar, Selim, Turgay, Uğurcan, Yılmaz, Levent, Torun, dost ve kardeşlerim Şahin, Sincar, Tarkan, Bolat, İlkay, Demir, Hüseyin, Turgay, Arda, Batı, Emirhan, Canbaz, Yusuf, İslam ve ismini tek tek sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür. Doğru duvar yıkılmaz yoldaş Candan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B16 koşulan yoldaş Candan. Yoldaş yanlış yazılı. Yoldaş Cancan. Evet bizde hata. Kıymetli ve değerli abilerim Engin Afşar, Ferhat Arslan, Mafya Sedat, Yunus Tutkun, Dev, Devran, Ferhat Taş ismini saymadım. Abi kardeşlere selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür. Doğru duvar yıkılmaz. Yoldaş Cancan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A14'ten Celal.

Yani Celomen aleyküm selam Celal kardeşim. Başta Engin Afşar olmak üzere Afşar ailesi, Fırat Özışık, Özışık ailesine selam eder. Akabinde A6'da bulunan dayım İshak Azar, Gökhan Ecelloğlu, Muhammed Yılmaz, Çamdibili Süleyman Gezer, Mahmut Tütüncü ve aynı kurumda bulundum dostum Gedizli İbrahim Coşkun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle, ben Celomen. Ben TV14'ten Celal Eken yani Celomen. Kıymetli dostlar Fırat Çelenk, Veli Çelenk, İbrahim Taşan, Uğur Çakır, Bayraklı'dan Hurdacı, Tayfun Yüksel, Baran Yıldız, Fırat Coşkun, İbrahim Zeybek, Yılmaz, Güney Sak, Mert Eko, Kahraman, Mahmut Tütüncü, Ali Özcan, Arap Aslan ve kadın kapalıda olan Ali Arap Aslan'ın değerlisi Deniz Yeşilda bin selam ederim, ben Celomen. Ben TV14'ten Celal Eken yani Celomen. Değerliler Ogün Özdemir, Çamdibili, Sarı Oğuz, Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok. Benden bu değerlere Uzi'den unuttum şarkısı armağan olsun, ben Celomen. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TV14'ten İbrahim Taşyan, dostlarım Çamdibili, Sarı Oğuz, Celal Eken yani Celomen, Balıkçı Uğur Çakır, Ogün Özdemir, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mahmut Tütüncü, Yılmaz Güneysak, Baran Yıldız, Mert Eko, Kahraman Osman, Karakalpak, Baran Teriman, Arda Doğan, Keko Fırat, Öztaş Delen, Orhan Uğur, Özcan Arap Aslan, Engin Afşar, Serkan Yılmaz ve kadın kapalıda bulunan canım kardeşim Ali Arap Aslan'ın değerlisi Deniz Yeşildağ ve İshak Azar abime selamlar ederim. Ben TV14'ten Ali Arap Aslan, dostlarım ve kardeşlerim, başta kıymetli dostum İbrahim Taşyan, vefakarım Celal Eken yani Celomen, Uğur Çakır, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, Mert Eko, Kahraman, Baran Yıldız, Osman Karakalpak, Çamdibili, Sarı Oğuz, Fırat Veli Çelenk, Eko Fırat, Yasin Akçay, Ağdayı, Taşkın Elektros, Can Parçalarım, Özcan Arap Aslan, Engin Afşar ve Afşar ailesi olmakla beraber kadın kapalıda olan ömrüm Deniz Yeşildağ, seni çok seviyorum ve özlüyorum ömrüme bir söz. Sabır en acı otun tek tatlı meyvesidir. İsmini saydım herkese selamlar. Ben Ali Arap Aslan Şoreş. Murat abi Şakran, T4'te yatan Emircan Aydın radyo başına. Olsun her şey. Biz her zorluğu aşarız. Seni çok severim. Seni sevmek bu hayatta başıma gelen en güzel şey. Kalbimdeki varlığın her zorluğu unutturuyor. Görüşüne kadar kendine çok dikkat et, olur mu? İçeride yalnız değilsen her anındayım. Hoşça kal kocam. Yıldız Silva, ayrılamam şarkısı benden sana armağan olsun. Kadın kapalı dolan Damla Yesmezsiler, ben ablası Yağmur, canım kızım sen kendini yorma, ben iyiyim, evi taşıdım yerleştim şükür iyiyiz, sen kendini sıkma güzel kızım. Selamünaleyküm Murat abi, Sedat Şanlı, T3'te dostlarına, abilerine ben abisi olarak Vedat Şanlı selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Başın dik tut Sedocan, bunlar da gelecek geçecek, tarih olacak, az da sabret, dışarıda omuz omuza olacağız inşallah. Allah yardımcınız olsun. Son olarak şu şarkıyı sana armağan ederim, Hicyan Muti'den Birader. Aleyküm selam, sağ olasın kardeşim benim. Abi iyi yayınlar. T2C10'da yatan aslan eşim Sidar Erol. Bu kadar kara gecelerin ardında bizi bekleyen güzel günler var. Her günümü buna inanarak geçiriyorum. Evimize geldiğin gün bayramımız olacak. Seni çok seviyorum sevdam. Biziz, merak etme, sen de iyi ol. Benden eşime Serkan Kaya kara gözlüm armağan olsun. Murat abim iyi yayınlar. Ben Sibel Keskiner. Can dostum Yersu Gökçe Tosun. Bir tanecik dostum. Sana bugün tüm kalbimle sarıldım. Hiç bırakmak istemedim. Bugün bir kere daha iyi ki dostumsun dedim. Sana geldiğim yollarda yorgunluk nedir bilmiyorum. Fakat dönerken seni bırakmanın hüznü de benle geliyor. Ama ben biliyorum ki bir gün oradan seninle beraber döneceğim. Canım dostum seni çok ama çok seviyorum. İyi ki varsın. Murat abim ben Yersu Gökçe Tosun, canım eşim Kadir Tosun, sevgilim canımın ta içinden gelen öyle bir aşk var ki sevgilim, onunla yanıyorum aşkından, gözlerim kör kulaklarım sağır, seni ne çok sever bu yüreğim bir bilsen. Bütün bu kalabalığın içinde sesini duysam, bir kere sana sarılsam öyle iyi gelecek ki yeniden doğacağım, ama biliyorum bu aşk böyle kalmayacak, biz onu nerede olursak olalım yaşatacağız, seni çok ama çok seviyorum sevgilim, iyi ki varsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Arda Niskavlioğlu, doğru mu Arda? Aleykümselam öncelikle. Arda Niskavlioğlu.
Menemen T tipinde yatan abimiz Melihcan Ataş. Abim nasılsın? İyisindir umarım. Abim biz buradayız. Allah'a şükür her şeyimiz tam. Beni merak etme, kendine çok iyi bak oralarda. Abim seni seviyorum. En kısa zamanda yanımızda bekliyorum. Seni çok özledim. Herkesin sana çok selamı var. Seni bekliyoruz. Aradığın zaman haber yolla. Mutlaka konuşmak istiyorum seninle. Seni çok seviyorum. Dikkat et kendine. Elbet buluşacağız. Abim Allah'a emanet olun. Murat abi hemen T tipinde yatan aslan kardeşim Melihcan Ataş. Seni çok özledim aslanım. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Sana söz, bir gün buraya seni görmeye değil almaya geleceğiz. Sabret aslanım, Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum. Ahmet Kaya oy benim canım şarkısını çalarsan çok sevinirim. M.A. Selamun aleyküm Murat Bey, aleyküm selam. B17 olan annesinin nefesi Furkan Çubukçu. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım ve hep de olacağım. Benim en büyük servetim duamı, üzerinden hiçbir zaman eksik etmedi. Şükür sebebim, bir annenin mutlu olduğu bir zaman vardır. Benim mutluluğum senin güldüğün zaman, dünyam aydınlanıyor. İyi kimsin, varlığın huzur, gülüşün anlatılmaz. Kıymetli ve özgür Kaplan'dan gelemiyorum şarkısı armağan olsun Sevim Çubukçu. Şakran T3, B9 koğuşunu olan Murat Duman, aynı koğuşta olan tüm dostlarıma, Muhammed Yılmaz, Zeki Okan, Eyüp Eren, Berçem kardeşlerime sevgiler, saygılar, özgür günlerimize inşallah. Murat abi selamünaleyküm. Ben TKA16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalı yatan canım eşim Yersu Gökçe Tosun. Güzeller güzelim boncuk gözüm. Sevda neydi deselerdi senden başka cevabım olmazdı. Bu hayatta başıma gelen en güzel şey senin varlığın ve ben seninle kavuşabilmenin heyecanı ile yaşıyorum. Bir gün ellerin ellerime değdiğinde onları hiç bırakmayacağım. Bir an olsun seni yanımdan ayırmayacağım. İyi ki sen sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum boncuk gözüm. Az daha sabır. Günler çok yakın. Murat abi ben TKA16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun. Canım eşim seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez. Sen benim gökyüzümdesin. Sen benim güneşimdesin. Sen benim hayatımın anlamısın. Seni sevmek benim için sadece bir his değil, bir yaşam biçimi. Seni sevmenin güzelliğini seninle paylaşmak. Seninle birlikte hayatın güzelliklerini keşfetmek. Seni çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere. Buca F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik. Seni çok seviyorum. Her zaman yanındayız. Özlemle, sevgiyle kal. Ahmet Kaya'dan sensiz yaşayabilmirim şarkısı. Canım babama gelsin kızın Arya. Murat abi B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla. Bu kocaman insan denizinde gözlerim hep seni arıyor. Sevgilim seni seviyorum. Uygardanadan ateş ediyor. Murat abi ben Damla Avcı. B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattığım dostlarım Zeynep, Uğrak, Çiçek, Özek, Meltem, Toprak'la Canan, Batu, Tuğçe, Kundakçı, gece bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz, ben işteyim. Çocuklar okuldalar, oğlan spora gidecek okul çıkışı. Kızın okulda da etkinlikler var, ona gideceğim. Yarın geleceğim inşallah. Alper'in çekiciye de Dorsey'de satmışlar. Bilgin olsun, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. T4A17'den Fikret Dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Türk. Kader birliği yaptım arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Göçer, Seyide, Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkan Bulut, Diyar Yurteli tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözüyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi Dost, Fikret Dost, dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan yani Akrep, Agit Canlarım, Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, gece bir söz, Fikret Dost'un sözüyle son vermek isterim. Siz virgül koyarsınız, noktayı biz atarız, Hicam Muti'den düşme şarkısı armağan olsun. Ben T4A17 koşulan Fikret Dost, başta can bağım olan Batuhan Çinli, akabinde kader birliği yaptım abi kardeş dostlarım Hamit Ürey, Onur Süz, Mehmet İnan, Mavi Mir, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Tür, Mustafa Karabıyık,
Umut Tüfekçi, Emre Kahraman, Farklı Koğuşlu Atan, dostlarımız Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Cezayir Aslan, Mert Kaleli, Barkan Bulut ve diğer tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Kokon bile bana huzur veriyor. Sen benim en güzel evimsin. Seni anlatmaya kelimeler yetmez.

Kalbimdeki yerin bambaşka, ne olursa olsun. Benim sevgim sana hep sığınacak bir liman olacak. Seni çok seviyorum canım oğlum. T1A15 Doğuş Erdoğan. Ben Meltem, canım Dodom, merhametli Dodom. Hiç kıyamadığım, çok sevdiğim ikinci oğlum. Seni çok özledim. Gözüm seni çok arıyor. Küçük Dodo'yla oyalanıyorum işte, biliyorsun. Onu da senin kadar çok seviyorum ama sen başkasın. Konu sen olunca yapamayacağım hiçbir şey yok. Kendimden bile vazgeçerim. Kendine dikkat et. Allah'ıma emanet ol Dodom. Bizleri merak etme, bir sıkıntı yok. Meltem Erdoğan'dan kıymetlisi Doğuş Erdoğan'a bir söz. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah, her karanlığımızın bir aydınlığı olacak elbet bir gün. Yeğenim bana Margi, seni de çok özledim. Paşam, Rabbim sizi selamete çıkarsın inşallah. Tepecik Tenekeli'den selamlar tüm kader mahkumlarına. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran. T3C5 yani brateler koğuşunda yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tan ve Kader Birliği yaptım. Ahmet Zümrüttaş yani Azi, İbosil, Eyüpan Bozkurt, Aksel Varol, Mehmet Oruç, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Yusuf Yakaç, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, İbo Canser, Ahmet Sil, Ali Uluçanlı'ya selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vadettiler. Şimdilik zindanlardayız, saraylarda görüşmek dileğimle. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Canımın içi sevgilim, umudum, nasılsın? Gözlerim seni ararken kalbim seni bekliyor ama biliyorum bu bekleyiş en kısa zamanda son bulacak. Sen benim en güzel şansımsın. Seni çok seviyorum canımın içi. Sana Gürkan Çapkan'dan, uzaklarda değilsin, kalbimin içindesin şarkısını armağan ediyorum. Murat abim iyi yayınlar. Beyza Özkan ben, sağ ol kardeşim benim. T1'deki gözümün görmediği, gönlümün hissettiği ömrüm Özcan yazar radyo başına. Bunca kötülüğün arasında hayatıma çiçekler açtırdığın için teşekkür ederim ömrüm. Seni seviyorum, iyi geceler. Uygar Doğan'a Yıldız Silva, aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Beyzam güzel kızım benim, mis kokulum. Bugün gülerek geldim, üzülerek ayrıldım. Bir gün daha geçti, hiç yanından gitmek istemedim aşkım. Çok özlüyorum seni. Bir gün seni oradan alıp gideceğim. Gün de gelecek elbet. Annem seni çok seviyorum, can parçam, Allah'a emanet ol. Asalettin benim, iyi geceler. Bir mesaj da okuyayım, ondan sonra bir şarkı. İyi yayınlar abicam, ben Şakran Kadın Kapalı. B11'den Buse Işık, sağ ol kız kardeşim. T1C17 Eray Deniz Oyman ve Muhammed Sayın radyo başına. Can eşim, sen olduğun sürece sabır en ihtiyacım olan şey olacak. Beni tav eden şeyleri yazıp sonra beraber sabredelim dersen boğazını sıkarım. Ama yine de sen bilirsin. Dünkü mesajlardan sonra hızını alamayıp isyan çıkarıp geleceksin diye bekledim. Eray'ım sen de bir müdahalemi etsen, ben ayarsız, mami benden ayarsız, ne yapacağız böyle? Buse Sayın Muhammed Sayın, günün şarkısında bir söz, hadi ya gel kalbime yatıya. Murat abicim ben B11'den Buse Işık, buradaki canlarım Fatma Demirkıran, Nazo Küleş, Nora Namıder, Azer, Naz Duran, Seren Can Polat ve İlayda Canlı ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Yaptığımız hatalardan ders alır, her zaman daha iyilerini yaparız, konu tartışmaya kapalı. Bir şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Şarkımıza girmeden bir kez daha hatırlatayım. Allah nasip ederse biliyorsunuz ki bayram haftasına giriyoruz. Çarşamba günü, bayramın birinci günü. Kardeşiniz burada. Normal mesaimize devam edeceğiz. İkinci günü perşembe, üçüncü günü cuma, dördüncü günü cumartesi kardeşiniz burada olmayacak. Yani programda olmayacak. Normal iznimi kullanacağım. Allah nasip ederse pazartesi, ölmez de sağ kalırsak yine geldiğimiz gibi kaldığımız yerden kaldığımız şekilde devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Bayramın birinci buradayım. İkinci, üçüncü, dördüncü gün zaten program olmayacak. Haberiniz olsun, bir kez daha hatırlatmış olayım. Gecenin ilerleyen saatinde de inşallah birkaç kez hatırlatacağım ki ona göre bilginiz olsun. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Bir şarkı sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben Şakrante 3C5 koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tan ve kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Yusuf Yakaş, Burak Polat, Mehmet Oruç, Eyüphan Bozkurt, Suat Akbalık, Atakan Kahraman, Ahmet Zümrüttaş, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Murat Deveci, İbo Sile selam olsun. Geceyi Erhan Tan dayımın sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Sabah Kocaeli'ne gittik geldik, dediğim işi hallettik. Babaannene bir şey demene gerek kalmadı. Meleği doktora götürüyorum şimdi. Her şey bildiğin gibi, merakta kalma, Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Gözlerimi açıyorum sen, gözlerimi kapatıyorum yine sen. Nereye dönsem yokluğun çıkıyor karşıma. Rabbimden dileyim tez zamanda kavuşmamı, seni çok seviyorum. Benden sana Melike Şahin Tutuşmuş Beraber şarkısı armağan olsun. Evet. Şakran'da yatan C6'da Sedat Göçmez. Annem seni merak ettim, hiç aramadın, iyisindir inşallah Sedom. Sıkma canın annem seni. Şöyle diyelim, senin can.

Sana Allah zeval vermesin. Güzel aslan oğlum, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Şakran Cihalt'ta yatan Sedat Göçmez, canım oğlum kurban oldum. Annenin haklı. Annen haklı mı diyelim? Annenin haklı. Hep senin ha, annenin aklı. Ablam. Annenin aklı hep seninle. Öyle diyelim, evet. Biz neleri atlattık, bunu da atlatacağız inşallah. Sakın üzülme Sedom. Babanın da selamı var sana. Sevgilinle görüştüm. Merak etme, her şey yoluna girecek. Kalbi güzel, yakışıklı aslan parçam. Güçlü oğlum benim. Allah seni korusun inşallah. Oralar kimlere kaldı ki, sana da kalmaz. Elbet bir gün Allah'a emanet ol, öptüm. Sedat, hani romanca diyoruz ya. Neydi? Bir dakika. Annen haklı, hep senin de yazmış yengem. Allah kavuştursun ya. Hemen sayfamı yenileyeyim. Şöyle kaldığımız yerden daha. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar. Ben bir Nolu'dan Osman Karakalpak. Aleyküm selam Osman kardeşim. Senin vesilenle abi dostlara selam gönderiyorum. Baştan Mehmet Fatih Özışık ve Özışık ailesine, sonrasında Kurtuluş Çakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Mert Eko Kahraman, Parlak Engin, İlhan İştah Toroslu, Emir Yıldırım, Murojan Peker, Umut Oğuz Veren, Yasin Karataş, Ozan Çetin, Engin Ergöl, İbrahim Taşan, Eren Kotan oğluna ve Gökhan Tonga bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Nolu'dan eski İzmirli Özcan Yazar, yani Öcü. Aleyküm selam Özcan kardeşim. Buradan abi dost kardeşlere selamlarımı iletiyorum. Başta Aslan abim Ozan Yazar, Kurtuluş Şakarlı, Berkay Özel, Osman Karakalpak, Mert Toprak, Emirhan Polat, Diyar Birinci, Velat Çelik, Fırat Korkmaz, Efe Us, Erhan Aydın, Ferhat Turgay. Saydım bu derlere selamlarım bakidir. Buradan Kadın Kapalı'da bulunan ömrüm Beyza Özkan'a sesleniyorum. Ömrüm, nefesim, hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum. Sevgilerimle Özcan Yazar Öcü. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir Nolu'dan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan abi dost kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Başta benim için çok değerli olan, kanımdan olmasa da canımdan olan Aslan abim eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Osman Karakalpak, Güney Yılmaz, Vedat Çelik, Halit Bozkurt, Eray Yıldırım, Diyar Birinci, Utku Yapıcı, Emrah Baysan'a selamlarım bakidir. Kadın Kapalı'da bulunan değerlim Rümeysa Kınık ve eski İzmirli Özcan Yazar abimin derdisi Beyza Özkan'a sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Ben Bayraklılı Berkay Özel. İyi yayınlar, ben Müjgan ve onun kraliçesi Çiçeğim Damlam. Bugün gelemedim yanına, seni çok özledim, bayramda geleceğim. Bugün Eslem'in mezuniyet fotoğraf çekimi vardı. O kadar güzel oldu ki, prensesler gibiydi. Senin de yanımızda olmanı o kadar çok istedim ki, ama az kaldı. En güzel yerlerde, en güzel zamanlarda biz birlikte olacağız. Bu yolun sonu kavuşmakla bitecek kardeşim. Murat Bey iyi yayınlar. Ben Mehmet Bey, onda yatan Damla Çakmak. Bilir misin, gözyaşının bile bir görevi varmış. Ardından gelecek olan gülümseme için temizlik yaparmış kardeşim. Biz senin yanındayız, unutma. Her gün bir şey, bir gün her şey değişir ve bütün güzellikler seninle olur. Ahmet Kaya, Yakamoz şarkısı kardeşime armağan olsun. Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş, kurban oldum. Biz iyiyiz, bizi merak etme. Hiçbir sıkıntı yok. Oğlun seni çok özledi. Neden aramıyorsun diye huysuzlanıyor. Bu aralar uykudan kalktığında seni soruyor. Ama biz iyiyiz, seni sadece özlüyoruz. Sana sarılmayı, yanına gelmeyi iple çekiyoruz kendine. Çok iyi bak, bizim arkamızdaki koca bir dağsın. Dört Nolu'da olan babam Ahmet Aktaş'a da selamlar. Ellerinden öperim aslan babam. Savaş Aktaş, bana bu hayatta en sevdiğin şey nedir diye sorsalar sen derim. Dertlerimi, sıkıntılarımı anlatabileceğim tek insansın. Yanımda iyileştiğim tek insansın. Ben bir tek senin yanında kendimi iyi hissediyorum, kendimi güvende hissediyorum. Çok az kaldı, en yakın zamanda bana geliyorum diyeceksin. Rabbim verecek o güzellikleri bizlere. Hissediyorum, iyi ki varsın göz bebeğim, seni çok seviyorum. Savaş Aktaş. Şakran T3 Uğur Akman. Yeni yaşında en çok özgürlüğün, huzurun ve güzel başlangıçların seninle olsun. Güçlü kalmayı bırakma. Bir gün bu günleri geride bırakıp çok daha güzel günleri konuşacağını biliyorum. Doğum günün kutlu olsun Melozi ailesi.
Şakran, Teüş, Taylan, Ozan denli biliyor musun? Bazen sadece sana sarılmayı hayal edip duruyorum. Çünkü dünyanın bütün karmaşası içinde bana en tanıdık gelen his sensin. Sana kızdığım zamanlar da oldu, kırıldığım anlar da. Ama sevgim hiç eksilmedi. İnsan birini gerçekten seviyorsa zaman geçse bile içinde taşır. Ben seni

hala aynı sıcaklıkla seviyorum. Canım eşim. Selamünaleyküm, merhaba Murat abi. Ben Tepecik, Tenekeli'den Sarı Semih. Aleykümselam Semih kardeşim. Kızım Eylül Özgül radyo başına. Güzelim Eylül'üm, mektubumu almışsındır umarım babacığım. Seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Kendine iyi bak, kafana hiçbir şey takma. Abi kızıma ve koğuş arkadaşlarına Derya Bedavacı'dan Ama Geçecek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C9'dan Erdi Günay. Aleykümselam Erdi kardeşim. Canım kızım Baruş'um. Seni çok seviyorum. Gözümün bebeği, yaşama sebebim Baruş'um. Kendine iyi bak. Rabbime emanet ol aşkım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ceyhun Batur. Aleykümselam Ceyhun kardeşim. Eşim Gamze Batur radyo başına. Ben dünyanın en şanslı insanıyım. Çünkü senin gibi kadına sahibim, sultanım. Sesini duymak bana güç veriyor. Kurban olurum canım karım. Mutlu yarınlara az kaldı. Seni çok seviyorum kocan Ceyhun Batur. Ben Tatü İsmet, Gönül Baba Çörs radyo başına. Ne ay geceden ayrılmayı bırakır, ne de ben senin o güzel gözlerinden. İhtimaller sana özel. Ayrıca Nevran Temiz kardeşimize de selam olsun. Derviş'ten Gece Kondu şarkısı sana armağan olsun. Ben Filiz, T4A8'de olan Doğukan Erdoğan. Canım oğlum, bir yılı ve yaşı devirmek üzeresin ama biz güçlüyüz. Güzel günlerimiz olacak. Sen yanımdayken kutlayacağız. Önce kendin için, sonra benim için güçlüdür. Yakındır kavuşmamız. O kara gözlerinden hasretle öpüyorum canım oğlum. Ben T4A8 koğuşundan Altındağlı Doğukan Erdoğan. Koğuşumuzda bize dik duruşuyla abilik yapan asil ve yakışıklı Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim olmak üzere Orhan Yaca, Sait Sayım Eren Köse, Mustafa Anıl Gürkan, Bedri Mehmet Doğan, Emre Arslan, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Emin Turul, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Ahmet Ergül, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş ve aynı kurumda bulundum. B18 koğuşundaki Suat Konuk abim ve B12 koğuşundaki Ahmet Karakaş'a bin selam olsun. Canım abim Ferhat Arslan der ki herkes karanlıkta kendini sakladığını sanır ama bilmezler ki biz karanlıkta kimin ne olduğunu net görürüz. Murat abim, ben Tommy Şakran TQC7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçe, sevgiler selamlar. Bir tanem ben iyiyim, merak etme. Dün aradın ama düşmedi telefon, bir türlü hattınızda sıkıntı var galiba. Ararsın yine aynı saatte ömrüm. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Murat abi, kadın kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan radyo başına. Gözlerimin önünde değilsin ama tek gördüğüm sensin. Bence 8'den Mine Ekitmen, bazı insanları yüreğimin en güzel yerine taşıdım. Yeri geldi tartıştık aynı odada, günlerce sustuk, konuşmadık ama aynı masada biz olduk. Ebedi dostum Ulviye Uçar. Dostum Dilek Karakaya, kardeşlerim Elif Bozkurt, Çilem Demir ve dünyalara sığdıramadım sevgilim Rafet Kale. Aklım sende olunca kendimi hep eksik hissediyorum. Gözlerimi açtığımda yanında olmamanın verdiği o sızıda, seni göremediğim her saniyede kalbimin her atışında özlüyorum. Sensiz olan hiçbir şey istemiyorum. Ayrıca Sinan da abime de selamlar olsun. Elif Bozkurt radyo başına. Elif'im annem, canım kurban olsun. Bir gün değil ölene kadar peşindeyim. Kimseye kalmayacak, senin için canımı veririm. Elif'im, sesini duysam sesine sarılacağım. Seni çok özledim. Her şey geçiyor da özlem diye bir şey var. Gurbetin özlemi işte geçmiyor. Eti yok, kemiği yok ama acısı çok. Elif, bana acil haber gönder. Sen neden hastaneye gittin? Tam dişten ayrıntısı ne konuştuk ama demedin bana. Haber gönder. Seni çok seviyorum annem. Murat abi selamun aleyküm. Ben Şakran T4 B12 koğuşundan Mert Esen. Aleyküm selam Mert kardeşim. B18'de yatan abim Suat Konuk, dostum Mahsun Oğuz'a selam olsun. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Umut dolu yarınlara iki gözüm. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm. Ben Şakran T4 B12 koğuşundan Mert Esen. Koğuşumda olan dostlarım Murat Akkaya, Ömer Hayamak, Pitbull Gökhan, Süleyman Nezifak. Süleyman Nezifak. Yunus Yöndemli, Yiğit Dar Siper, Ayaz Deniz, Eray Sever, Muhammed Demirbaş, Mehmet Bulut, Rıdvan Kaya, Özgün Savana. T3-13'te yatmakta olan Aslan abim Birtan Esen'e selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı armağan olsun tüm dostlara. Bu arada Şakran Birnoğlu T-tipi kapalı D3 koğuşunda yatan Gaziantep'li Karadayı kardeşim.

mektubunu aldım. Teşekkür ederim. Mesajın geldi bugün kardeşim benim. Haberin olsun. Bir nolu TTP kapalı D3 koğuşuna Gaziantep'li Karadayı kardeşim. Mesajların geldi bugün, haberin olsun. Hatta ilki de evet açılmışken sayfa onu da okuyayım. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben Şakran, bir nolu TTP kapalı D3 koğuşuna Gaziantep'li Karadayı canımdan çok sevdim.

Çakran Kadın Kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan yaşama sebebim Meryem Çakıcı'ya. Hazar Yıldız'dan sana ihtiyacım var, çalarsan çok mutlu olurum. Ayrıca Kadın Kapalı B11 koğuşuna yatan tüm bacılarıma gelsin. Meryem'im benim, Meryem'im benim, seni çok seviyorum kadınım, her şey çok güzel olacak, biraz sabır prensesim benim, iyi gecelerin olsun. Gece not: seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Hey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum ama ben seni yaşıyorum, seninleyim ve tek Meryem'im, seni çok seviyorum demiş kardeşimiz. Selamünaleyküm Murat abi, T2B16 koğuştan Samet 40 Dişçioğlu. Aleykümselam Samet kardeşim, namı der Cio. Koğuşumuzun adaletini sağlayan abim ve dayım, namı der Zalim Firo. Fırat Padak, Yaşar Akköse, aslan gibi dost bildiklerim. Dibek başından Uğur'da, namı der Lyon. Yeni Çamlık'tan Emre Dağ Koçak, Yekta Çakar, Veysel Tunç, aslan dayılarım Uzeyir Çorum, aslan keser ve tüm T2'de yatan, not olarak dalından düşen yaprak rüzgarın oyuncağı olur. Ahmet Kaya'dan Dardayım şarkısı benden bu canlara armağan olsun. Murat abim, mesajım Şakran T2B16 koğuşuna yatan sevgilim Samet 40 Dişçioğlu'na. Bir tanem benim en güzel sabrım sensin, yokluğun bile senden vazgeçiremedi. Gökhan Donay'dan Vay Dede şarkısı benden sana aslanıma. Selamun aleyküm Murat abi, ben Ömer Çalışkan. Aleyküm selam Ömer kardeşim. T3B2'de yatmakta olan abim Anıl Öztürk ve Efe Üzümcü kardeşim, Yunus Emre Sağır'a selam olsun. Allah'ım sizi tez zamanda özgürlüğünüze kavuştursun inşallah. Murat abi, ben Ömer Faruk Çalışkan. T3B2'de yatmakta olan değerli abim Anıl Öztürk ve değerli kardeşim Yunus Emre Sağır'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan Pınar'ıma sesleniyorum. Kolay bulunan sevgilerin ömrü kısa olur derler. Doğruymuş. Biz acıyı da özlemi de beklemeyi de yaşayarak sevdik birbirimizi. Şimdi geceler uzun geliyor ama insan sevdiğini gerçekten kalbine koydu mu, uzaklık sadece yol olur. Seninle kavuşacağımız günü düşünmek bile beni ayakta tutuyor Pınar'ım. Murat abim, ben Karşıyakalı Hasan. Kadın Kapalı'da bulunan Pınar'ıma sesleniyorum. Aşk dediğin sadece seviyorum demek değilmiş. Beklemekmiş, sabretmekmiş. Her şeye rağmen aynı yürekte kalabilmekmiş. İnsan bazılarını unutmak için sever, bazılarını ise ömür boyu unutamaz. Sen benim unutamadığım değil, vazgeçemediğim oldun Pınar'ım. Hasret ağır geliyor ama sana olan sevgim hepsinden daha ağır basıyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben Zaza. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Abi doğum günün kutlu olsun abi. İyi ki doğdun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Uğur Akman. Murat abi, ben Tulum. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Abim doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin ardından, o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. Murat abi, ben Kopil. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günü kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir her zaman. Sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum abi. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun abi. Murat abi, ben Baran. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Abi doğum günün kutlu olsun. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabır ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. Murat abi, ben Nakit. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabır ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abim. Bir mesaj daha okuyayım. Ondan sonra iki güzel şarkıyla hem sizleri hem kendimizi dinlendirelim. Şöyle açalım sayfamızı. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül. T3 koğuşuna yatmakta olan kral abim Serdal Aykurt, sana selam olsun abim benim. Abicim, şimdi Deniz Hanım'la görüştüm. HTS kayıtlarını detaylı inceleyip
beyanda bulunur.

0: canlı dilekçe hazırladıktan sonra bize bilgi verecek abim. Yani kayıtları senin dediğin gibi çıkmış. İlk önce Alim Dayhan'dan başlıyor. Allah'ın izniyle abicim çıkarsın. Aramıza geri dönersin. Seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Ömrümün efendisi Bayram Türkeli'ye sevdiğim. Şimdi girdik eve. O yüzden mesaj yazamadım aşkım. Biziz. Merak etme. Seni gördüm ya bugün. Daha iyi oldum. Seni çok seviyorum adam. İyi kimsin? Seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Sevgi Türkeli. Mustafa Yıldırım. Canım benim. Sabah iki kere aradın açtım ama bir türlü bağlanamadım. Sonra yaptım interneti. Aramadın. Hadi ara. Yaptım telefonunu bekliyorum. İyi akşamlar güzel abi Murat Bingöl. Ben A5 Koğuş'tan Buse Nur Çevik. Sağ ol kardeşim benim. Dostlarım Öznur Kanlı. Yanlış yazılı. Öznur Kali'ydi değil mi? Şehriban Fidan Sinem Özdamar Kübra Tepe Belgin Doruk. Herkesten yakın olmak istediğin insana uzaktan bakmak çok zor. Murat abim bu derlere Müslüm Gürses'ten Sabret şarkısı armağan olsun. Ben Pınar Şahin, A5 koşunu olan kızlarım Öznur Kalli, Şehriban Fidan Sinem Özdamar Belgin Doruk Kübra Tepe Derlin Buse Nur Çevik radyo başına. Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil. Her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar. Sayın Murat Bingöl bu kızlarıma benden Güllü'den bir yıl verdik şarkısını armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Şakran İkinoğlu'dan Yavuz. Bal aleyküm selam Yavuz kardeşim. Şu an geçicideyim abi. Yarın nasipse tekrar eski koğuşum olan B7'ye geçeceğim. Şahçıyan Kurt'a selam eder. Haberlerinizi aldım. Yarın yanınızdayım. Nasipse tüm B7 koğuşundaki abi dostlara selam eder. Yarın görüşmek dileğiyle sizi kalben seven dostunuz Yavuz Bal. Şakran Kadın Kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan ben Hamiyet Küleş. Derlerim Zeynep Sak, Deniz Giz, Bebek, Gülçin Cebeci, Yaren Serpil, Melek Dila. Gece bir söz bırakıyorum. Biz her şeye rağmen her zaman halletmenin bir yolunu bulan kadınlarız. O yüzden bizim kimseye ihtiyacımız yok. Allah bize yeter. Gece bir şarkı bırakıyorum. Kibariye, Çeşmi Bülbül çalar mısın Murat abi? Şakran Kadın Kapalı B1 koşuna atmakta olan Hamiyet Küleş, ben Melisa. Ablaların en güzeli, en özeli, arkamızdaki dağ gibi duran, hiçbir zaman kalbimizi kırmayan canım ablam. Güzel günler yakın, o güzel tatlı kalbini hiçbir şey için üzme. Seni seven çok güzel bir ailen var, bir ordu bekliyor seni burada. Unutma, sen orada iyi olursan biz de burada iyi oluruz. Semiçek, bir güneşe bir de sana bakamam çalar mısın ablam için abim? Hemen Uğur kardeşimizin bir kısım daha mesajını hemen okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Mert Kaya. Aleykümselam Mert kardeşim. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günü kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir, sabırla ve metanetle geçecek. Bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın abi. Murat abi ben Japon. Buradan Şakran 3 T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günü kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız güzel günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. Murat abi ben Can. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Abi doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle seni seviyoruz abi. Murat abi ben Önder. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günleri yeniden kavuşacağımız sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. Murat abi ben Kadir Gültekin. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabır ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. İki güzel şarkı, hatta bir saniye şarkıya geçmeden Kadir Dağ kardeşim. Geri dönmeyelim bir daha. Kadir Dağ kardeşimin çocuklarının ses kaydı vardı. Neredeydi Kadir kardeşimizi? Evet buradan Kadir Dağ kardeşim, hemen ses kayıtlarını dinleteyim. Sonra iki güzel şarkıyla hem siz hem kendimizi dinlendirelim.
1: Ben babacığım, ben Çınar. Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Ömrüm benim. Her şeyim benim. Dayıcım ben Eslen Lila. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum.
0: Evet Kadir Dağ kardeşim. Çocuktan da sesini dinlettik. Şeriban, kız kardeşim. Mesaj göndermişsin Hülya'ya ama seni duyamaz ki. Okuduğumuz mesajı da duyamaz çünkü orada yayınımız yok bizim. Ancak yarın ararsa söylerim Şeriban. Tamam kardeşim, Mehmet yazmış şimdi gördüm. Murat abi çok acil demiş. E valla Mehmet acil olsa da onlar bizi duymuyor değil mi? Şeriban. Yarın ararsa inşallah ben bu notunu ileteceğim Hülya'ya. Tamam kız kardeşim. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz, ölümüne seveceğim.

İki güzel şarkının akabinde hemen kaldığımız yerden devam. T2 D4 geçici koğuştan Çınar Deniz Kurt. Bayramdan sonra inşallah kendi koğuşumdayım. Herkese selamlarımı gönderiyorum. T2 D4 geçici koğuştan ben Çınar Deniz Kurt. Çınar selamını aldım kardeşim benim. Aleyküm selam. Sana da sevgiler, selamlar. Koğuştaki tüm kardeşlerime de. Bu arada Osman Temel kardeşimin de A13'te yatan Osman Temel ben. B15'te yatan İbrahim Erişen'e ve Murat abiye çok çok selamlarımı iletiyorum. Aleyküm selam Osman. Sağ ol kardeşim benim. Sana da sevgiler, selamlar kardeşim. Menemen'de yatan gözümün, gönlümün hükümdarı Furkan Çubukçu. Sana hasret

Sana özlem sevgilim, sen ol da ister yar ol ister yara, lütfun da başım üstüne kahrın da, şu iki günlük dünyada iki günümde sensin aslan sevgilim benim, koca yürekli merhametine kurban olduğum adam, seni çok, seni canı pahasına çokça seven sevgilin Selinay. Ben T1, C14'ten Harun Tarduş, vefalı kardeşlerim Musa, Şahin, Ayhan, Öğüt, Ömer, Faruk, Yıldırım, Azat, Güler, Mehmet, Cengiz, Ferhat, Gül, Murat, Duman, Baratcan, Çağlayan, Hazar, Bulut, Hüseyin, Taşpınar, Nurullah, Özkan, Mustafa, Söylemez, Yusuf, Aksu, Ömer, Çiftçi, Emre, Altınbaş, kardeşlerime Ahmet, şehrim benim armağan olsun ve tüm koğuşa armağan olsun. Ben Harun Tarduş. C1C14'ten ben Harun Tarduş, Abdülkerim, Bakır, Uğur, Savcı kardeşlerime çok selam ediyorum. Halit Bilgiç'ten bu şehrin canı cehenneme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C14'ten Harun Tarduş, başta B13'te bulunan Mehmet Eryakşı abime selam ve saygılar. Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısı armağan olsun. Ben T1C14'ten Harun Tarduş, B3'te bulunan Taşkın Eleftos abime ve Keko Fırat Öztaş denene canı gönülden selam ederim. Ozan Hamit'ten Navete şarkısı armağan olsun. Ben T1C14'ten Harun Tarduş, buradan A3'te bulunan Can Parçam Ahmet Can Alana ve koğuşunda bulunan Hakan Fırat Epik, Daykolu Engin Kaya ve Kader Birliği yaptığı tüm canlara ve tüm koğuştakilere selam olsun. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısı armağan olsun. Ben Harun Tarduş. Selamünaleyküm Murat Bey, aleyküm selam. Şakran T4 ve T2'de bulunan canımın işleri Hıdır Akgün, Yiğitcan Akgün, açıkta olan Hakan Akgün, zaman geçiyor olabilir. Biz zaman değiliz. Bugünleri atlatacağız Allah'ın izniyle. Sabır yiğidin kamçısı. Sabır her şeyin ilacı. Yeter ki sabırlı olun. Bunlar geçecek. Sizi özlem ve hasretle bekliyoruz. Sizleri canı kadar seven halanın Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C10'dan Reco Yıldırım. Aleykümselam Recep kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulundum değerli abi kardeşlerim. Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Can dostum, Serhat Çelik, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Mehmet Barış, Murat Baba, Mevlüt Kalender, Ali Efe, Aydoğdu Cihan, Taze Fidan, Semih Ölçen, Abdullah Çakır, Efe Emin Süs, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Ayrıca Muhittin Orak ve Cesim Güneş abilerime geçmiş olsun dileklerimi iletirim benden. Bu derlere Ahmet Kaya Bir An Kakışı şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Menemen John'dan Reco Yıldırım, aynı kurumda bulunan abi dost kardeşlerim, başta Can abim Serkan Öztürk, Can dostum Ferdi Özdemir, Rafet Kale, Yıldızlı Muro, Furkan Çubukçu, Mazlum Sürer, Burak Menderes, Yavuz Selim, Baydar Hasan Vurgun, Yusuf, Yavuz Antepli, Mehmet Ali, Azat Atalay, Özgür Dikanova, Mehmet Altun, Hakan ve Furkan Ekeci kardeşlere selam ve duayla asiler şımarmaz. Benden bu değerli insanlara Müslüm Gürses'ten Haberimiz Yok şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C10'dan Mehmet Barış, aleyküm selam Mehmet kardeşim. Başta değerli abilerim, kardeşlerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Orhan İşmarcı, Reco Yıldırım, Serhat Çelik, Ömer Patır, Murat Baba, Antepli, Mehmet Ali, Nuri Bulut, Furkan, Çubukçu, Cihan, Taze Fidan, Efe Aydoğdu, Abdullah Çakır, Efe ayrıca ödemiş. T tipinde yatan babam Hilmi Barış, amcam Mehmet Barış, yeğenim Muhittin Barış'a selam olsun. Ayrıca dayım Doktor Zeki Kaya, dostum Orhan İşmarcı'nın derleri Arzu Kaya ve Ecem yengelerime selam olsun. Benden bu derlere Serkan Kaya'dan zor bela armağan olsun. Murat abi, ben Menemen John'dan Reco Yıldırım, Şakran Kampüs ve diğer kurumlarda bulunan dost abi kardeşler, başta abim Okan Yıldırım, Fırat Eskin, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Murat Bayram, eski dostum Ozan Bayar, Soner Barut, Bekir Güler, Özgün ve Özgür Çakmak kardeşler, Ulaş Tekmanlı, Güven Yavuz, Burhanettin Kansız, Mert Doğan ve ismini yazamadım tüm sevdiklerime selam ve duayla geceye bir söz bırakmak istiyorum. 40 yılda bir hatır soranın 40 yılda bir hatırı olur, bende hatırı sayılır, dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A2 koğuşundan Mehmet Demirkıran, aleykümselam Mehmet kardeşim. Buradan senin aracınla dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Ben Örnek Köy'den İkizler, bütün roman çocuklarına selam olsun. Ferhat Tekeli, Gökhan Çelik, Hüseyin Bağkesen, Celal Maden, Keremcan Yeşil Işık, Umut Kam, Musa Aydoğan, Mesut Yür, Eşe Paşalı, Alişo, Görkem İlaslan, Kutsal Emir, Demirtaş Taner, Yeşiller, Emre Ekin, Fırat, Timuçin, Kemal, Şahin, Neco, Portakal, Kadir, Portakal,

İlker Demirkıran, Emre Kaplan, Mehmet Sayar, Orhan Alp İbiş, Doğukan Bulut, Nurullah Yılmaz, Emre Emir, Hüseyin Başak. Bu değerli dost abi kardeşlere bin selam ederim. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İnsan kaderinin mahkumu olabilir ama umudunun ve sevgisinin efendisidir. İçerideki cana selam, dışarıdaki kalbe sabır gerekir. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben Şehriban Fidan. Aleyküm selam kız kardeşim. Senin aracınınla Hülya Orman oğluna sesleniyorum. Can dostum Hülya, aleyküm selam. Benden de sana selam olsun. Ben istemediğim için aboneliği yenilettirmedim. Beni düşündüğün için yine de teşekkür ederim kardeşim. İyi yayınlar, sana da teşekkür ederim Murat abim. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben T2C14'ten Sürmeneli Tahsin. Aleykümselam Üstad. Dostlarım İlhan Başar, Resul Doğan, Ömer Vurul, Buğra Uğurlu, Sercan Yıldız, Zengin Önerge, İbrahim Irmak, Emre Savur, İbrahim Bilim, Ali İbrahim ve Resul Doğan kardeşimin dostları Kadir Üstünda, Ruhat Üstünda ve Mehmet Çekici selam olsun. Unutmayın ki ruhumuz özgür olduğu sürece demir parmaklıklar bizi esir alamaz. Ben Sürmeneli Tahsin. Ben T2C14'ten Sürmeneli Tahsin. Dostlarım İlhan Başar, Resul Doğan, Gökhan Karasaloğlu, Ömer Vurur, Buğra Uğurlu ve diğer koğuşlarda yatmakta olan Mehmet Şahin, Kadir Şahin, Sedat Ocakçı kardeşim Orhan Kaya ve Serdar Özcan abime selamlarımı yolluyorum. Özgürlük sofralarında bulunmak ümidiyle. Unutmayın, kulun kaderini kulun kalemi yazamaz. Çaba bizim, hüküm Allah'ındır. Ve selam, ben Sürmeneli Tahsin. Şakran T2'de yatan kalbimin sahibi Ertuğrul Gürgür. Sana o kadar yakın olup da göremediğim, elini tutamadığım bir gün daha bitti. Rabbim bir an önce kavuştursun inşallah bizi. Canımın içi, seni çok seviyorum. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür. Aşkım ararsın diye bekledim, aramadın. Eve geçtik direkt. Evdeyiz, çıkmayacağız, merak etme. Öptüm sol yanından. Şakran T3'te yatan aslan yüreklim, diğer yarım Sergen Görgür. Aşkım bugün evden çıkmadık. Camcı geldi balkona, cam takıldı, biz evdeyiz. Seni seviyoruz, kendine iyi bak, inşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Şakran T3'ten aslan kocam Sergen Görgür. Biz evdeyiz, bizi merak etme, çocuklarımız iyi, kendine iyi bak. Bugün değil ama elbet bir gün evimizde olacaksın. Sadece sabır, iyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğimle. Ben T1A8'den Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezenim, mayınlı bir sevda tarlasındayız. İkimiz de birbirimize yasaklıyız. El ele ve korkak yürüyoruz. Korkumuz basacağımız her adımda yeniden başlıyor. Oysa mayınlar ayağımızı kaldırınca patlıyor. Murat abi Sezenime Süleyman Tezcan'dan mayın tarlasına döndü. Yüreğim çalarsan sevinirim abim benim. Ben Batuhan Çalıkuşu prensesim, Sezen Çalıkuşu. Bir kalbi ordular fethedemez. O kimi isterse gider esir olur. Benim kalbim senin esirin. Çünkü sen hep bende başkaydın. Murat abi Sezenime Yıldız Tilbe'den. Haberi olsun, çalarsan sevinirim abim benim. Senin de gecen güzel olsun Can abim. Murat Bingöl sağ ol Batuhan kardeşim hepimizin inşallah. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır. Anneme anne, mahkeme atmış ama uzun bir süreç ya geçireceğiz ama kısa bir süreç geçireceğiz. Bir şekilde bugünler geçecek. Fatma Tuşlar, sen de sıkılma abim, senin için de ama kısa bir süreç geçireceğiz burada, ama uzun bir süreç geçireceğiz. Sizin ikinizin de yanaklarınızdan, ellerinden öpüyorum annem, sizleri seven Veli Deveci. Ebru Gündeş'ten annem şarkısı armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım annemin mahkemesi 3 ay attı, sıkılmayın, olsun. Bugünler de geçecek. Patlak gözlü Ceylan'ım, kendine iyi bak, yemene içmene dikkat et, seni çok seviyorum kadınım, hayat seninle güzel. Güllü'den Gözlerin Gözlerimde Kaldı şarkısını sana armağan ediyorum. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım ömrüm sen benim solmayan çiçeğimsin, seni çok seviyorum. Sen benim bu hayatta en büyük varlığımsın, seni ölene kadar seveceğim. Kalbimin tek sahibi Güllü'den Gözlerin Gözlerime şarkısı sana armağan olsun. Menemen Beybir'de yatmakta olan Atahan Ersun, sevgilim ben geldim, hiçbir sıkıntı yok, merak etme. Yağmur'la beraberiz, eve geldik, birazdan çıkacağız, hat işini halledeceğim. Annenin de çok selamı var, merak etme, seni çok seviyorum. Ben Beybir Koşu'dan tahliye olan Zehra Ilgaz, can dostlarım Salih Ecellioğlu, Aycan Kabayel, Nazar Sade radyo başına. Hayat bazen bizi yorsa da her yeni gün içinde yeni bir başlangıç taşır. Şu an her şey karma.

şık görünse bile zamanla taşlar yerine oturacak. Siz güçlü, sabırlı ve güzel bir kalbe sahipsiniz. İnancınızı kaybetmeyin çünkü en güzel hikayeler en zor zamanlardan sonra başlar. Ben B1 Koğuş'tan tahliye olan Zehra Ilgaz, kalbim Aycan Kabayel radyo başına. Kurban olduğum Rabbim sana şifa versin. Her an aklımdasın. Sen çok güçlüsün. Bugünleri de atlatacaksın. Her daim arkandayım, seni çok seviyorum dünyam. Samet kardeşler, Sıla Şahin Ayay şarkısı sizlere armağan olsun. Şakran T3D2 Yavuz Kırçiçek radyo başına. Kurban olduğum canım kocam, bugün seni gördüm, sesini duydum, çok iyi geldi bana. Bayram yaklaştı. En büyük eksim sensin. Umarım sensiz son bayramım olur. Önümüzdeki ay bebeğimizi kucağımızda alacak. Şöyle diyelim. Önümüzdeki ay bebeğimiz kucağımızda olacak Allah'ın izniyle. Babamıza babalar gününde dünyadaki en güzel hediyeyi vereceğim inşallah. Şakran T3'deki Yavuz Kırçiçek, bir avuç doğan var. İçinde hep sen varsın. Başımı omzuna koyduğumda hissettiğim huzura başka hiçbir yerde hissedemem. Benim kalbim en hassas meselesi sensin bir tanem. Sen benim sırtımı yasladın koca dağım. Herkes bir yana, sen bir yana. İyi ki benimsin eşim. Seni çok seviyorum canım kocam. Ben Şakran Kapalı'dan, B4'ten Dilara, C13'ten Serena Yılmaz radyo başına. Bizi pek sevmezler çünkü göz koydukları dağın zirvesindeyiz. Seni seviyorum aslan dostum. Benden bir şarkı sana armağan olsun. Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Ahmet Doğan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. T1A19 koğuşuna yatan aslan abim Yusufcan Biler ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Bural Özgür Güney, Ali Küçük ve Yusuf Aksakal'a bin selam ederim. Abim Yusufcan Biler der ki biz her koşulda aslan gibiyiz. Bizim de derdi olanın derdi bitmesin. Murat abi, ben Buca'dan Ahmet Doğan, T1A19'da yatmakta olan aslan abim Yusufcan Biler ve onun abi, kardeş ve dostlar olmak üzere Saftar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadircan Yiğit'e selam olsun. Aslan abim Yusufcan Biler der ki havaya pus çökünce herkesin ne olduğu belli olur. Şartlar ne olursa olsun biz aslanız aslan. Murat abi, ben Buca'dan Ahmet Doğan, T1A19'da yatmakta olan değerli aslan abim Yusufcan Biler ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Serdar Özcan amcamıza, Dilovan Bural, Batıkan Tikis, Serhat Karataş, Habibcan Gökçe'ye bin selam olsun. Abim Yusufcan Biler der ki bizim ağırlığımızı tartmaya çalışanlar kendi dengelerini kaybederler. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Erdoğan Aksakal, Şakran'da yatmakta olan başta abim Mücahit Aksakal, Burhan Kaya, Doğan Duman, Mazlum Duman, Yusuf Aksakal, Yasin Akarbulut, Emrah Duman, Vedat Duman, Ramazan Keskin, Ahmet Çelik, Adem Özsular, Murat Zengin ve Menemen'de yatmakta olan dostum İbrahim Sezgin'e selam olsun. Rabbim sizinle olsun, en kısa zamanda beraber olmak dileğiyle sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Ben Emrecan Çiçek, Şakran'da yatmakta olan kardeşim Yusuf Aksakal'ı ve yeni Mahmet Çelik, Yasin Akbulut, Mücahit Aksakal, Burhan Kaya, Mazlum Duman, Menemen'de yatan İbrahim Sezgin'e sıradaki şarkı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm herkese, iyi akşamlar, aleykümselam. Ben T1B15'ten Cemil Uzun, öncelikle T3'te bulunan abim Yılmaz Uzun, Menemen'de bulunan Emin Uzun ve aynı koğuşta ve kurumda bulunduğum canlar Ahmet Dündar, Ercan Bali, Emirha İbrahim Erişen, Muhammed Aydın yani Tweety, Baran Can Özü Kurtuluş, Şakarlı Ceyhun, Filiz Engin, Alp Arslan, Seçkin Gürbulak ve Şahin Beşer, Kadın Kapalı'da olan Ayten ve tüm arkadaşlarına selam olsun. T1B15'e selam ve sevgiler, saygılar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B15'ten İbrahim Erişen. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada kader birliği yapan öncelikle aslan dostum Ahmet Dündar olmak üzere dostlarım Ercan Bali, Muhammed Aydın yani diğer adı Tweety olan Cemil Uzun, Serdar Gündüz, Palan Can Özü, Öner Önger, Çaki, Başkan Olcan, Kalkan Hasan, İşcan Engin, Alpaslan, Seçkin Gürpınar ve başka koğuşlarda bulunan Kemal Acar, Ferhat Türkaya, bu derlere bin selam olsun. T1A13'teki kardeşlerim, İbrahim kardeşim, Ağrılı İbe kardeşim, Hakan Yavaş kardeşim,
Burhan Ormancı kardeşlerim, hanginiz duyuyorsanız mesajlarınız hala bize ulaşmadı. Bilginiz olsun kardeşlerim. Şimdi normal mesajlarınızı okuyacağım. Bize ulaşmadı mesajlarınız, bilginiz olsun. O yüzden yarın kayıda gidecektim. Tahmin ediyorum kardeşimiz yetiştiremediği için herhalde bayramdan sonraya kalacak. Bizim kabahatimiz yok. İbi, haberin olsun. Hakan senin de kardeşim. Burhan senin de. Bugün kardeşimize yazdık. Dedi ki mektupları gönderin bize. Yani mesajları. Cevap gelmedi kardeşlerim. Bilginiz olsun. Ben yarın gideceğim. Allah nasip ederse yarın kayıt mesajı olan kardeşlerim var. Onları halledeceğim. Yarın akşam paylaşacağım ama sizin mesajlarınız gelmediği için zaten bu hafta son gidişim olacak. Çünkü çarşambaya kadar normal mesajlar Allah nasip ederse gidemeyeceğim. Bayramdan sonra kalır. Haberiniz olsun ki bugün rica da ettik o kardeşlerimizden ama maalesef cevap vermediler yazdıklarımıza. Haberiniz olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A3 koşulan İbrahim Bayram Namıder Toroslu Ağralı İbo. Aleykümselam İbrahim. Başta can dostlarım Hakan Yavaş yani AK-47, Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı, Nurdan Geçmez, Daykolu Engin Kaya, Bozo İbrahim Türeken, Antepli Ahmet Gezer, Volkan Çakmak, Yılmaz Ecellioğlu, Abdi Çelik, Erdi Taş, İbrahim Dalı, Recep Şenkür, farklı kurumlarda ve koğuşlarda bulunan canım kanım Ağralı Hakan, Bayram dostum Çiko, Gürkan kardeşim, Oktay Özdemir, Erdoğan Dikmenoğlu, Adem Yavaş, Müjdat Güçlü, Ferhat Akan, ismini yazamadım, beni tanıyan tüm dostlara baki selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T1 A3 koğuşundan Hakan Yavaş yani Namıder AK-47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Başta kader birliği yapmış oldum. Ahmet Can Alan, mahalle büyüğüm Can abim, Burhan Ormancı, Toroslu Ağralı İbo, Daykolu Engin Kaya, Batuhan Özgür yani Bozo, başta olmak üzere koğuş ve kurumlarda bulunan Harun, Tarduş, Kürşat, Yıldız, Emirhan, Dinçer, Emrah, Gürbüz, Necati Gülen, Yasin Açık, Serdar Özcan, Ayhan Kılıç, Dört Nodlu'da bulunan Öz abim, Adem Yavaş, Foça'da bulunan Muhittin Barış, beni tanıyan tüm dostlara Allah'tan iyi olmalarını niyaz ediyorum. Ben Hakan Yavaş yani Namıder AK-47 der ki, biz dosta selamı da yare sevdayı da biliriz, yeter ki dost yürekli yar vefalı olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleykümselam Burhan, sağ ol kardeşim benim. Koğuşumda kader birlikleri yaptım dostlarım, kardeşlerim Hakan Yavaş yani Namıder AK-47, Ahmet Can Alan, Toroslu Ağralı İbo, Daykola Engin Kaya, Batuhan Özgür yani Bozu, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Muhammed Yıldırım, Murat Çampak, Harun Tarduş, Ayhan Kılıç, Doğukan Alkan, Erdal Karataş, Kürşat Yıldız, Muhittin Barış, Erdoğan Şahin, Antepli Ahmet Gezer ve ismini sayamadım tüm dostlara selam ederim. Burhan Ormancı, Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle. Murat abi iyi yayınlar. Şakrancı 11'den Zeynep Usturan, ablacığım biz annemlerdeyiz, beraberiz. Mesajımı duyduğunda ara ablacığım, seni seviyorum. Murat abi iyi yayınlar. C11'den Zeynep Us. Zeynep'imiz, kıymetlimiz, bugün babamın dileğinin tek istediği sendin. Bütün dileklerimiz de dualarımız da sen varsın. Rabbim seni bize kavuştursun inşallah. Büyük bir özlemle yollarını bekliyoruz ablan Gülşah. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran, bir nolu T tipi kapalı D3 koğuşundan Gaziantep'li Karaday. Arsız beladan sen olmasan yaşayamam. Şarkısı Şakran, kadının kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan prensesim, hayatımın kadınım, yaşama sebebim, hayatımın tek kadını Meryem Çakırcı için çalsın. Murat kardeşim ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan bacılarıma da armağan olsun. Not Meryem'im, senden başkası haramdır bana. Seni çok ama çok seviyorum. Gecen güzel olsun kadınım benim. Her an her saniye aklımdasın. B11 koğuşundaki bacılarıma da selamlar olsun. Meryem'im, Antepli Karadayı'yım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 C12 koğuşundan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Abilerim, dostlarım olmak üzere Can Çakır, Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan, Mahmut Şeran, Yavuz Çelik Cüce, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Ahmet Aydın Namıder Fıçı, Ercan Ekin, Portakal Kardeşler İstanbullu İsa, Enes Yüzkaya, Bulut Över, Çimen Tepeli Yiğit, Emir Kırmızı, Gökhan Solkuyu, Emre Ördek, Yaşar Ördek, Cengiz Özdemir, Coşkun Demirkol, Şeytan Serdal ve kadın kapalıda bulunan Pınar Cuhalı ve ayrıca ismi geçen tüm abi ve dostlara selam olsun. Sizleri seven Muti Çakır ve selam.
Ben Çukur Mahalleden Yazgül'ü Yatmaz Tevki'de bulunan Erol. Yat

Yatmaz Enes Yüzkaya Azat Yatmaz T4'te bulunan Azican Yatmaz Kadın Kapalı'da olan Tülay Yatmaz Tülay'ım Allah büyük Gizem Akın Şadi hep Bektaşoğlu canlarım bu zorlu günler geçecek inşallah hepiniz Allah'ıma emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3B3'ten kalenin hızlı sokaklarından Şefik Can namıdar çapu aleyküm selam Şefik kardeşim. Başta öz abim Agitcan Dev Devran Azat Yavuz Yıldızlı Muro kurumda ve C3 koğuşuna bulunan Havan Keser Sıraç Kariman yani Pango akabinde amcam çam dibinden sakal Ahmet dayımız Sado Çelik ve oğlu Baran Çelik. Mustafa Başar, Namıder Grover, kardeşlerim Selçuk Yılmaz, Zazla Çakır, Can dostum Çimen Tepeli sokaklardan Ramço, Veski Çamlık'tan Egemen Daş'tan dayıma selam eder bu sözüm sokaklardan Ramço'ya. Biz geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın bizim yolumuz dikenli ayağını seven gelmesin. Kurtlar sofrası armağan olsun çapu. Selamünaleyküm Murat abi ben T3B3'ten Mustafa Başar Namıder Grover aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam çam dibinden sakal Ahmet Sado Çelik Aslanoğlu Baran Çelik iki gözüm Baltazar Sato kardeşlerim sokaklardan Çimen Tepeli Ramço Kaleli Şefik Can Çapo Aktepeli Sadun Şimşek Kadir Burak Keser'e selam eder. Kadın Kapalı'da bulunan Dilara Tepe acil şifalar dilerim. Ne kadar çukura batmış olsak da kum taneleri gibi en tepeye çıkacağız günler bir fırtınaya bakar ve selam yıldız silveden. Aşk laftan anlamaz ki tüm laftan anlamayanlara armağan olsun. Hayırlı yayınlar abi. Eski Çamlık'tan Grover Egemen Daş'tan dayıma selam olsun. Sağ ol Mustafa kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten çam dibinden Alperen Yam'ın namı der Al Capone. Aleykümselam Alperen kardeşim. Öncelikle amcam çam dibinden sakal Ahmet Beko Zengin. T2'de bulunan aslan kardeşim Arda Yaman. Akabinde kardeşlerim Emir Ercan Namıder Asil. Abdülaziz Bayraklı'dan Arda Karanlık. Aktepeli Sadun Şimşek Devran Koçan Onur Kaza selam eder. Gece bir söz Şeref Dayın Şeref Dağı'ndayız kaybeden tırmanamaz. Grup yorumdan güzel bir şarkı tüm mahkumlara armağan olsun. Al Capone Alperen Yaman. Selamünaleyküm Murat abi ben T4A8 koğuşundan Torbalı'dan Eren Köse aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım kardeşlerim Orhan Yacı Tatü İsmet Murat Vatansever Doğukan Erdoğan Sait Sayım Oktay Arman Yusuf İstanbul Feyyaz Pesket Azat Delikanlı Şeyto Ahmet Atalay Tan Yıldız İbrahim Akbaş Bedri Mehmet Doğan Enes Turacı Bornovalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmak olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki insanlar insanların içinde insanlara hasret yaşarlar. Ben Duygu Köse T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse. Seni çok özledim. Çok seviyorum. Hayatımın anlamı. Bazı ruhlar ezelden aşinadır birbirine. Buluşmalar geç olur ama buluşunca olan kavuşmalar da geçmişe kefaret olur. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim dostlarım Orhan Yacı Tatü İsmet Sayım Sayım Doğukan Erdoğan Atalay Tan Yıldız Azat Delikanlı Eren Köse Murat Vatansever Şeyto Ahmet Feyyaz Pesket Oktay Harman Yusuf İstanbul İbrahim Akbaş Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki el alem değil 50 alem de gelse sen kendinden eminsen el alkışlar alem izler. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk Özkan Söyle kuzenlerim İlhan Başar Kubilay Bozbey Emircan Kaya Yusuf Kaya dostum canım ciğerim Resul Yıldız Arap Oktay Şaşo Kerem Serdar Çelik Mehmet Fatih Özışık Kadir'de Osman Elçi Sidar Deniz kardeşlerim Mami Tutkun Alman Okan Gökhan Karaduman Polat Tener Alpaslan Aldanmaz Bilal Çetin Nurullah Öncü benim çizgim nedir ya içeridesindir ya da dışarıda. Hemen Uğur kardeşimizin bir kısım mesajını okuyayım. Ha bu arada evet. T1C16'daki kardeşlerim Roşat Demir. Sevgili kardeşim mesajlarını gece Mirhat atmış. Halil kardeşim Erzurumlu Halil Nar sana da sevgiler selamlar Halil'im. Yarın inşallah gideceğim. Yarın sabah gideceğim. Mesajlarınızı kayıt yapacağım. Bir kez daha hatırlatayım. T1C16'daki kardeşlerim hatta aradı bir annemiz aradı liderin telefonunu ona da söyledim ama

ben dedim yine de canlı yayında anons ederim. T1C16'daki kardeşlerim. Yarın Allah izin verirse üç parça halinde mesajlarını paylaşacağım. Hatta 4 parça halinde, çünkü bayağı mesajlarınız var. Yarın inşallah onları yetiştireceğim. Sonrasında kimlerin vardı kayıt mesajları, onları da en azından unutmadan söyleyeyim. Hemen bakalım kimlerin vardı. Bugün yapmıştık ama tabii yetişmedi. Yarın gene gideceğiz. Bir nolu B2 Koç'tan kardeşlerim. Sizin de mesajlarınızı kayıt yapmıştım. Dün zaten okumuştum mesajlarınızı. Bugün kayıt yaptım. Nazımcan, Allah nasip ederse yarın kayıt mesajlar içerisinde paylaşacağım. Haberin olsun. Muhtemelen duyuyorsundur. Sonrasında Yusufcan Bilal kardeşim. Sizin de mesajlarınızı dün okumuştum. Bugün kayıt mesajı yaptım. Bugün kardeşimizin kaynanası herhalde fişini çekecekler galiba. Kadıncağızın, Allah taksilatını affetsin. Mete Dökme, Metem. Sizin de mesajlarınızı kayıt yapmıştım ama bugün yetiştiremedi galiba kardeşimiz. Kayınvalidesi rahatsızdı. Allah şifasını versin. Yarın inşallah mesajlar içerisinde paylaşacağım. Haberiniz olsun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Zaza. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan Şakran 3 nolu T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Abi doğum günün kutlu olsun. İnşallah özgür günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabır ve metanetle geçecek bu günlerimiz, ardından o güzel günlere yeniden kavuşacağız. İyi ki doğdun abi. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Uğur Akman. Murat abi ben Tulum, buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Abi doğum günün kutlu olsun, sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum, özgürlük diliyorum senin için. İyi ki doğdun abim Uğur Akman. Murat abi ben Kopil, buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan çok değerli abim Uğur Akman'a sesleniyorum. Abi doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, özgür günlerde hep beraber olmak dileğiyle, seni seviyoruz. Murat abi ben Baran, buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günü kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimizde dualarımız bir. Sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin, ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağız. İyi ki doğdun abi. Seni seviyoruz. Murat abi ben Nakit, buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Abi doğum günün kutlu olsun. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin, ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. Bir güzel şarkı, sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Takriben 15 dakika. Bakalım, evet, takriben 15 dakika, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşlerim.

Aleyküm Murat abi, ben İkinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Törnağ'ımı der. Kimse aleyküm selam Kadir kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belgeyanı Cadden Mahmut Ece yani Kıyıcı Tolga Cem Ayna Ünal Akyıldız Serdar Durmuş. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Sizleri seven sayan dostunuz Kadir Törnağ'ımı der Timsah. Murat abi ben İkinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Törnağ'ımı der. Timsah benim için değerli olan abi ve dostlarım Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belge yani Cadde Mahmut Ece yani Kıyıcı. Tolga Cem Ayna, Ünal Akyıldız, Serdar Durmuş, Cevdet Barışan, Tolga Reste, Nurullah Akın, Yusuf Ezirkan, Enes Gültekin. Her şey bittiği zaman biz düşmanlarımızın değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlarız. Bu ismini saydığım abi dostlara benden 1000 selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Törnağ'ımı der Timsah. Murat abi ben İkinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Törnağ'ımı der. Timsah farklı kurumlarda yatmakta olan başta abim Beşir Acar olmak üzere. Can kardeşim Baran Değirmenci yani küçük Timsah aslan dostum Fırat Korkmaz. Can dostum Kadir Tosun Gafo Ahmet Bağcı. Fatih Özçakır Muharrem Erciyaz Azat Başba Ercan Sadık Emre Bakaş Vahap Aksoy. Sizleri seven sayan Kadir Törnağ'ımı der Timsah. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl başta sana selam olsun. Ben T1A20 Koğuş'tan Emirhan Dinçer aleyküm selam Emirhan kardeşim. Canlarım kanlarım olan başta Foça'da bulunan canım amcam Serkan Dinçer Emircan Dinçer. T2'de bulunan amcam Emrah Dinçer İpan Dinçer kuzenim Emrah Dinçer Afyon'da bulunan kuzenim satılmış Dinçer Aksar açıkta olan amcam Çağlayan Dinçer. Kadın Kapalı'da bulunan bütün Dinçer ailesine selam olsun. Ayvalık Kadın Açık'ta bulunan annem ve canım nenem kalbimin sahibi canım eşime de selam olsun. Bugün değilse elbet bir gün özgürlüğümüze kavuşacağız. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Sizi seven Emirhan Dinçer Murat abi bu şarkıyı çalarsan sevinirim. Hava öğütten yokluk belası. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A20 Koğuş'tan Necati Gülen aleykümselam Necati kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Can kardeşim Emirhan Dinçer Tuncay Çelik'te Asil Çalışkan Burak Ceylan Yusuf Ceylan B10 Koğuş'una bulunan Erdi Buhan 6'da bulunan Sergen Erdem'le Özgür Büker C18'de bulunan Barış Oğlan Kütahya T1'de bulunan Süleyman Taşer 4-0'da bulunan Yalçın İvru Mustafa Öğlü bu canlara selamlarım Bakidir. Kimse bizim suskunluğumuza aldanmasın biz esersek mevsim değişir. Selamünaleyküm Murat abi başta sana selam olsun ben T1A20'den Kuruçaylı Emirhan Dinçer. Canlarıma hitaben başta Necati Gülen Yasin Açık Çamdibili Emrah Gürbüz A3'te bulunan sevdiğim abim dostum Hakan Yavaş. B11'de bulunan Fırat

0: Gizgin Erkan Ecellioğlu, Murat Değirmencioğlu, C9'da bulunan Tatü İsmet Tari, B10'da bulunan Erdi Buhan Batuhan Üçdemir, 6'da bulunan Sergen Erdemli Özgür Büker, bu canlarıma selam olsun. Çakalların güçlerini kalabalıktan alır, aslanlar ise yalnızlıktan alır. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Can Yoldaşım şarkısı armağan olsun. Emirhan Dinçer.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 Koç'tan Mert Akdemir. Öncelikle koğuşumuzda yatan aslandayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptığımız abi ve kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Aslan abim Ayhan Erez, Özgür Geçitmez, Ali Sartan, Ercan Artan, Doğukan Yaz, Yiğit Avcı, Hakan Demirtaş, Hakan Polat, Mervan Demircan, Saray Altu, Ebu Bekir Bozoğlu, Gece Aslan abim Hakan Polat'ın sözleriyle bitirmek istiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle hepinize selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A1 A13 koğuşundan Efe Seymen Özden. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan dayım Umut Tür olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Aget Özkan, Hüseyin Kürcan, Görkem Şambal, Aslan dostum Ayhan Erez, Halis Artan, Özgür Geçitmez, Enes Özen, Mirbey, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emirhan Yula, Mert Akdemir, Yiğit Can Avcı, Mervan Demircan, Ozan Ocak, dostum Ayhan Erez, Ahmet Uzunoğlu, tek dostum Kayhan, Melih Şenel, Burhan Ceylan, geceye dostum Ayhan Erez'in sözüyle bitirmek istiyorum. Başı karlı yüce bir dağ olmak öyle bir şerefti. Ben T4A13 koğuşundan Furkan Yanık. Öncelikle aslandayım Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Aslan abim Ayhan Erez, tek dostum Efe Seymen, Hakan Demirtaş, Ali Sartan, Erhan Artan, Enes Genç, Enes Köse, Emirhan Yula, Ahmet Uzunoğlu, Yiğit Çanavcı, Mert Akdemir, Mervan Demircan, Ozan Ocak, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan, Melih Seneş, Serhat Ceylan, Gece Aslan dostum Efe Seymen Özden'in sözüyle son vermek istiyorum. Madem ki böyle bir düzen gücü olanlar gülüyorsa, güçsüzler bir anaya doymadan ağlıyorsa, evladına gücü yetmiyorsa zalimin elinden gücünü alma vakti.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Muhammed Ali Gök, Ersin Yatkın, Emre Sürücü, Serkan İmran, Kadir Bozkurt, Özkan Bahri, Umut Kaygusuz, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Uğurcan Altun'a selam olsun. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satan asla unutmaz. Ben Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başka kurumlarda bulunan kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz başta olmak üzere Mehmet Ali Alak, Yusuf Enes, Bozkurt Atalay, Atıcı Alican, Yaşar Berkay, Yurdakul, Emirhan Yiğit, Abdullah Bağcı, Murat Şimşek kardeşime selam olsun. Zaman her şeyi unutur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Çalan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi ben TKA17'den Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim hikayemiz öyle sıradan değil. Aynı yolda yürüdük, aynı havayı soluduk. Aynı yükü omuzladık, düşerken beraber düştük, kalkarken de beraber kalkacağız. Az daha sabır aslan yürekli dostum Yusuf Kaymaz'a bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı dostuma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Can dostum Serhat Afşar ve kardeşim Furkan Kaçar başlı olmak üzere Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barış Baykar, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Emrecan Sürücü, Kadir Bozkurt'a, Çakran Açık'ta yatmakta olan Halil İbrahim Demir'e selam olsun. Özgürlük zaman ister, zaman ise sadece sabır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Serhat Afşar. Aleykümselam Serhat kardeşim.

yaptım. Can dostum Mustafa Gül ve Aslan kardeşim Furkan Kaçarbaşlı olmak üzere. Murat Şimşek, Erzin, Ersin Yatkın, Barışcan Baykal, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Kadir Bozkurt, Emre Can Sürücü, Hüseyin Zengin, Selim Akkarça'ya selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Murat abi, ben T2A17'den Serhat Avşar, aynı kurumda ve farklı

Kardeşlerime selam olsun. Çalam tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A17'den Muhammed Ali Gök. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan kardeşim, Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Can kardeşim, Furkan Kaçar, Serkan İmran, Uğurcan, Altun Abdullah, Bingöl, Barış Baykar, Murat Şimşek, Kadir Bozkurt, Selim Akarçay, Emrecan Sürücü, Bruna Kadir, Ersu Bornavalı, Can kardeşim Ersin Yatkın'a selam olsun. Korkaklığımız olayın gidişatını değiştiremeyecektir. O yüzden cesur olun. Ben Ağrılı Muhammed Ali Gök. Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Senin aracılığıyla aynı kurumda bulundum. TKA14 koğuşuna bulunan can bağım ve kan bağım olan Hasan Can Toğrul yani Maviş Aslan amcam, can kardeşlerim. Mertcan Ayak, Çakır Sarsılmaz, Soner Salcan, Orhan Uykan. İsmini saydım A14 koğuşuna da selam olsun. Aynı kurumda bulundum. Kan bağım ve can bağım olan Nurettin Ersarı'ya selam eder. Aynı zamanda can kardeşim Nal Dökenli Yusuf Yıldız kardeşime de selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T2A17'den Muhammed Ali Göl. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran İkinoğlu A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar, Mustafa Gül başta olmak üzere. Kader birliği yaptım. Çavuşumuz Furkan Kaçar ve Kadir Bozkurt, Umut Kaygusuz, Murat Şimşek, Furkan Acar, Özkan Bahri, Ersin Yatkın, Muhammed Ali Gök, Hüseyin Zengin ve ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Ben Şakran İkinoğlu A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül, çavuşumuz Gümüşbalalı Furkan Kaçar, Güzel Tepeli Kadir Bozkurt ve farklı kurumlarda yatan abilerim Beşo Aydın, Uğur Yetkin, Müslüm Ürüncü, Kalender Kaygısız, Ali Şemen ve kardeşim Uğur Koca'ya selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C2'den Serdar Üç kardeşler. Namı der Zeus. Aleykümselam Serdar kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım ve kardeşlerim. Serhat Eser, namı der Joker, Arap Aykurt, Caner Akmeşe, Mert Akar, Aydın Kaya, Onur Eker, Mazlum Sevimli, Engin Çelik, Mehmet Elmastaş, Feyyaz Koşaner, Ramazan Yördemli, Balıkçı Ramo, Murat Demirkıran, Şımarık, Fırat Durmuşoğlu, C3 koğuşunda bulunan Oğuz Gezer, Murat Bozkurt, Vanlı Varizlay Çerkez ve bir de B17'de bulunan dostlarım İsmail Uygur, Memoli, Cafer Şalvarlılar, Çelebi Koyun, Tayfun Gençler, Barış Malta, beni tanıyan tüm dostlarıma sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Murat abi dostlarım Ahmet Kaya'dan dostum armağan olsun. Serdar Üç kardeşler. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C2'den Eski Çamlık'tan Ramazan Yöndemli. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Kader birliği yaptım derli abilerim. Serdar Üç kardeşler, namı der Zeus. Serhat Eser, namı der Joker. Arap Aykut, Mert Akar, Onur Eker ve kardeşleri Murat Demirkıran, namı der Şımarık. Fırat Durmuş olur, namı der Hayalet. Engin Çelik, Mazlum Sevimli, Mehmet Elmastaş, Minik Eren. C9'da yatan abim Yunus Yördemli, Kadın Kapalı. B11'den Sultanı, B11'in Sultanı Fatma Demirkıran radyo başına. Yaşama sevincim, hayattaki tek gerçeğim. Seninle beraber geçirdiğimiz 9 sene 1 yıl daha ekleniyor. Gelecek yılları ailecek özgür günleri yaşamak dileğimle, nice mutlu ve güzel yıllara, seni seven Balıkçı Ramo, Derya Bedavacı, sendin sen şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Baki Yep Bektaşoğlu. Aleykümselam Baki kardeşim. Canlarım Bahtiyar, Mesut, Serdar, Çağdaş, Baki, Soner, Yunus, Birol, Umut Hep Bektaşoğlu'na sabır diliyorum. Tahsin ve eşi Aleyna Hep Bektaşoğlu. Bugünler elbet geçer. Tahsin, Gizem ve Salih Hep Bektaşoğlu'na sizleri seviyorum. Kız kardeşim Kader ve eşi Doğan Şit. Kızları Mehtap Şit ve İdoş'um, Aytuş'um, hepinizi çok çok seviyorum. Ve canım eşim Meda Hep Bektaşoğlu. Seninle cennet ve cehennem ikisinde de varım. Murat kardeşim, şarkımızı çalarsan eşim ve beni çok mutlu edermişsin. Çok mutlu edersin. Murat Şampınar'dan seviyorum seni. Hem de den yolar gibi. Gece söz, biz ne altınız ne tenekeyiz, sade bir gümüşüz. Değerimizi biliriz. Hapishanede yatan tüm yürekli delikanlılara selamlar olsun. Baki Hep Bektaşoğlu.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam. Doğuş Erdoğan, ben Alican Eneş'ten seni çok seviyorum biraderim benim. Murat abi kardeşime uygar Doğanay'dan, Leva ile de seni de çok seviyorum. Böyle yazmış Alican. Evet. Bu arada T4'te yatan Emre Bakaç çok acil evi araman gerekiyormuş. Emre Bakaç kardeşim, çok acil evi araman gerekiyor, haberin olsun. Duyan abi kardeşler söylerse sevinirim. Bu arada Kadın Kapalı'da Escobar bir Buse'nur Çevik. Buse'nur kardeşim, Müslüm Doğanay kardeşimin sana çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın. Müslüm Doğanay kardeşimin Escobar bir Buse'nur Çevik kardeşime selamları var. Sonrasında C13'teki abi kardeşlerim, Müslüm ve C13'teki abi kardeşlerim, selamlarınızı aldım. Aleyküm selam. Sizlere de sevgiler, selamlar kardeşlerim, abilerim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Biraz daha var mesajlarınız. Kayıt mesajları paylaşacağım kardeşlerim, haberiniz olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu A12 Özgürlük Koğuşu'ndan Ünal Akyıldız. Aleyküm selam Ünal kardeşim. Başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Kadir Tör yani Timsah, Mahmut Ece, Hüseyin Belge, Fatih Kömürcü, Tolgacam Ayna, değerli büyüklerim, Yusuf Demirkan, Serdar Durmuş, Cevdet Barışan, Tolga Resne, Nurullah Akın, Gültepe'li Koti, Volkan Dilli, Enes Gülten, bu hayatta kendine yaslanan dik görür, Azer Bülbül'den Üzülmedim ki şarkısı dostlarıma armağan olsun. Murat abi ben İkinoğlu A12 koşulan Ünal Akyıldız, başta olmak üzere Galip Kılıç, Raşit Büyüksu, Hakan Öznur, Erhan Erben, Adem Kaya, Emirhan Yiğit, Cem Altunbay, Eyüp Kaşık, Murat Yoluk, Özgür Yoluk, Hüseyin Belge, Kadir Namal, tüm şerefli yatan ağabeylerime ve kardeşlerime selam olsun. Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A12 koğuşundan Doğan Kurt. Aleyküm selam Doğan kardeşim. Namı der Nişya, can dostlar Hüseyin Belge yani namı der Cadde, Ünal Akyıldız, Menemenli, Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Cevat Çarka. Ben Doğan Kurt yani Nişya ve değerli ailem. Ruhat Üstündağ'ın sözüyle kapanış yapmak isterim. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Bu arada alemin kralı Engin Avşar ve de Gencay Üstündağ, Ünal Akyıldız ve de Hüseyin Belge, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun.

efendim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC12 Karşıyakalılar Koğuşu'ndan Tepecikli Bulut Över. Aleykümselam Bulut kardeşim. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani MT, Yavuz Çelik yani Cüce abim, İsmail Demirkoç, namı der Fıçı dostum, Seyfi Bal, Mahmut Çiftçi, Mahmut Şeran, Emre Ördekoğlu, Yaşar Ördekoğlu, Eray Portakal, Samet Özdemir, Cengiz Özdemir, Ahmet Aydın, İlyas Kortak, Nurullah Çelik, Enes Yüzkaya, Yiğitçan Parlak, Ercan Ekin, Gökhan Solkuyu. Abi gece Fıçı abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne alem seyreder beni. Ve selam hijyandan seçtiğin hayatın bir bedeli var, çalarsan sevinirim abi. Murat abi ben TKC12 Koğuş'tan Tepecikli Bulut Över. Başta dostum Seyfi Bal olmak üzere farklı koğuşlarda bulunan Ercan Küleş, Ozan Dahan, Furkan Durak, Ayhan Döven, Kuşçu Ferdi Taha Döven, Murat Şimşek, Furkan Kaçar, T3'te bulunan Kesper Diyar ve Arda Değerli, T4'te bulunan Ali Koyuncu kardeşime bin selam olsun. Canbay Folker'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim. B11 koşunu olan Betül Duran, Nurhayat Altay, Bilge Kereş ve Candan Gökmen takmayın kafaya. Demir kapılar morali değil, sadece çıkışı geciktirir. Siz yine gülmeye devam edin. Hem düşünün, dışarı çıkınca anlatacak efsane sezon hazır olacak. B11 koşunu olan Betül Duran, Nurhayat Altay, Bilge Kereş ve Candan Gökmen sizi unutan yok. Belki şu an zor günlerden geçiyorsunuz ama her gecenin bir sabahı, gücünüzü kaybetmeyin. Bir gün bu günleri oturup gülerek anlatacağınız zamanlar gelecek. Kendinize iyi bakın, biraz eğlence. Yahya Çekirge, hele ninna olasın. Çalarsanız sevinirim. Murat abi, T4A15'te yatan canım kocam Şakir, senden vazgeçeceğimi asla düşünme. Çünkü ne kadar uzakta olursan ol, en fazla gözüm görmez, kokunu duyamam. Sırf bu yüzden daha çok özlerim. Daha çok geliyorsun aklıma, daha başka bir türlü seviyorum seni. Anlayacağın senden vazgeçmem mümkün değil. Bir gün bile, bir an bile değil. Nasıl seni bu kadar çok sevdiğimi konusuna gelirsek. En ufak fikrim bile yok. Ama sana söz veriyorum, Hazreti Züleyha'nın Yusuf'u beklediği gibi bekleyeceğim seni. Şarkı seni bana anlatıyor, dinle. İsmet Cihan, Du Bela Seremeni. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3C3 Koğuş'tan Tamer. Ay aydın kader birliği yaptım can dostlarım ve arkadaşlarıma. Hitaben Görkem Can, Öztaker Cevdet Güngör, Adem Sabırlı Doğan, Özdemir, Hakan Keser, Şehmut Sürer, Ahmet Balcı, Enes Agirman, Hamoke, Sait Meriç, Sabri Demircan, ismini saymadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Ben T3C3 Koğuş'tan Tamer Ay Aydın. Benim için değerli olan dostlarım Özhan Özgün, Barış Koçar, Hakan Kırımlı, Mithat Belgin, Nafiz Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek, B8 Koğuşu'na ayrıca ismini saymadım. Tüm Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına sıradaki şarkılar armağan olsun. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım, ömrüm seni çok özledim sevgilim. Bugün rüyamda seni gördüm, gelmiştin bir tanem. Her şey çok güzeldi, inşallah her şey geçecek, ben inanıyorum sevgilim. Teyzemin doğum günü için geldik, eve geçeceğim sevgilim. Seni çok seviyorum adamım, Allah'ıma emanet ol ömrüm. Ömrüm benim en değerlim. Selam Murat abi, ben Kürt kızı Arzu Kaya. Aleykümselam kız kardeşim. Ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Ömrüm ölürüm sana adam. Senin aşkınla yaşıyorum. Senin varlığınla var oluyorum. Söylesene be adam, birbirimize bağlanmamıza ne demeli? İşte biz buna ölümsüz aşk diyoruz. Senin hasretinle aşkınla ölmeye geldim ömrüm. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Ben sana vurulmuşum adam. Bakışına, gülüşüne, tenine, kokuna sevdalıyım. Bazen iki insanın birbirleri için yaratılmış olduğunu anlamak için hissetmek gerek. Ben seni kalbimde, tenimde, yüreğimde hissediyorum. Gülüşünde kayboldu. Bu gece bütün güzel şarkılar senin için armağan çalsın. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Menemen C10'da Doktor Zeki Kaya. Sen benim en kıymetlim, en güzel vazgeçilmezimsin. Sen benim en kıymetlimsin, sevmekle bitmeyenimsin. Sen benim hakikatim, en derin, en içimdesin. Sen benim en güzel derdimsin, hayatımın en değerli parçasısın. Doktorum, ömrüm, seni çok seviyorum. Murat abi ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın, B6 kadın kapalıda olan canım ablam Gizem Akın, teyzem Sadiye hep Bektaşoğlu, bir nolda olan Paşa abim Mertcan dayım. Dayım Tahsin Çağdaş, Baki amcam, Baki yeğenim Bahtiyar, Şaliye kocan aradı. Mektup aldı mı diye soruyor. Haber ver bize. Bizi de merak etme, evdeyiz. İyiyiz. Herkes iyi. Allah'a emanet olun.

anlarım benim. Taskom, ben Hidayet ablan, öpüyorum sizi güzel kardeşlerim. Ve çocuklarım Çağdaş, Baki, Tahsin, ayakkabılarınızı, eşyalarınızı alındı. Kapalı görüşte gelip yatıracağız, haberiniz olsun. Kargoyla geç geliyorum. Murat abi, ben Tahsin hep Bektaşoğlu, eşim Aliye hep Bektaşoğlu, canım karıcığım, kampüse giderken sağa sola bakma, doğru git. Doğru git gel, seni seviyorum Aleyna. Seni çok seviyorum. Ben Ali Açık'tan Karşıyakalı Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin, Hasan Hüseyin, Görgülü Haydar, Akın Güngören, Engin Özdemir, Mahsun Oğuz, Can Neko'ya, Hüseyin Teke dayı, ismini sayamadım abilerime, dostlarıma selam olsun. Zamanınızın değerini bilin, boş insanlara harcamayın özgürlüğe. Ben Ali Açık'tan Karşıyakalı Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin, Hasan Hüseyin, Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Mahsun Oğuz, Can Neko'ya, Hüseyin Teke dayı, ismini sayamadım abi, dostlarıma selam olsun. Aynı suda yüzüyoruz olmamız, aynı derinlikte olduğumuz anlamına gelmez. Ben Ali Açık'tan Karşıyakalı Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin, Hasan Hüseyin, Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Mahsun Oğuz, Can Neko'ya, Hüseyin Teke dayı, ismini sayamadım abi, dostlarıma selamlar olsun. Murat abi, yayınlar. T4'te olan canımdan çok sevdiğim Onur Cam Göz'e sesleniyorum. Ömrüm nasılsın, iyi misin? Umarım aşkım aradın, müşteriye gelmiştik, halamla konuşamadık. Cumartesi konuşuruz, aklın kalmasın. Kapattıktan 10 dakika sonra evdeydim, zaten mahalledeydik, aklın kalmasın. Bir tanem, seni çok seviyorum canımın içi. En kısa zamanda özgürlüğümüze inşallah yoldaşım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın. Aleyküm selam Sedat kardeşim, hayırlı akşamlar abim benim. T2'de olan abim Gökhan Aydın radyo başına. Koğuşlara daldınız mı bilmiyorum abi, sıkma canını, geçecek elbet bu günler. Orası kimseye kalmadı, bize kalmaz. Bekliyorum seni seven sayan kardeşin Kaleli Sedat Aydın. İlk önce Allah, sonra aynaya bakıp da gördüğün aslana emanetsin. Murat abi, bir şarkı armağan etmek istiyorum abime. Cem Yıldız'dan Dem Sürelim. Murat abi çalarsan sevinirim. Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın, T1CO13 başta koğuşun adaleti sağlayan dostum Mertcan Büker, Şahin Sarı, Abdullah Yel, Duyguşan, Sonsuz, Eplos, Murat Yamanlardan, Aliş, Ertuğrul Alma, Efe Yakışır, Efe Bayramkaya, dayım Erol Giş'ten, farklı koğuşlarda bulunan abim Mehmet Salman yani Uçe, amcaoğlum Tweet yani Muhammed Aydın ve kardeşim Eserli Baran. Bu derlere bin selam olsun, sizleri seven sayan dostunuz Kaleli Sedat Aydın. Selam Murat kardeşim, ben Şakran bir nolu T tipi kapalı D3 koğuşuna yatmakta olan Gaziantep'li Karadayı Şakran kadın kapalı B11 koğuşuna yatan hayatımın kadını, prensesim, sarışınım, nefesim, ömrüm Meryem Çakıcı için. Kayahan'dan Senin Her Şeye Varım şarkısını çalarsan çok mutlu olurum Murat kardeşim. Ayrıca koğuşunda yatan çok değerli kardeşim Lokman Özkan ve kadın kapalı B11 koğuşuna yatan derdesi Ayşe Bozkuş'a ve de kadın kapalı B11 koğuşuna armağan olsun. Gece not. Meryem'im, seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan Meryem'im, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum ama ben seni yaşıyorum seninle ve tek. Meryem'im, seni çok seviyorum kadınım. İyi ki varsın canım. Gecen güzel olsun sevgilerimle prensesim. Ben Ballıkuyu'dan Zalo Şakran T2'de yatmakta olan abimiz Serdar Koyuncu'ya selam olsun, seni seven kardeşin Zalo. Murat abi, ben Ballıkuyu'dan Zalo. Çok değerlerim abim Serdar Koyuncu ve değerli dostum Mehmet Koyuncu ve değerli dostlarımıza selamlar olsun kardeşiniz Zalo. Murat abi, ben Zalo. Değerli abimiz Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Ramazan, Yavuz, Yusuf Kaya, Veysel, Yeşil, Ergül, Akkuş, Mustafa, Çiçek, Mustafa, Tekin, Remzi, Kıran, Cengiz Kıran, Recep Gezek, Zindan, Ahmet, Selin, Şirin, Can Polat, ismini sayamadım. Dostlara selam olsun, sizleri seven kardeşiniz Zalo. Şakran T3'te yatan aslan oğlum Sergen Gürgür, annesinin bir tanesi, bugünler geçecek kara gözlüm. Sakın unutma, her saniye aklımdasın, duamdasın, dışarıyı merak etme, Allah'a emanet ol kalbim. Şakran T3'te yatan aslan abim Sergen Gürgür, Atakan Lüder, Ertuğrul Gürgür, benim aslan abilerim, sizleri çok özledim, Allah'ın izniyle yakında özgürlüğünüze kavuşacağınız, sizi seven Paşam Gürgür.
selamun aleyküm Murat abi. Ben Seyran, aleyküm selam kardeşim. Şakran T1 17 yatmakta olan

0: Güzel gözlüm, koğuşun selvi boylu yakışıklısına Çektar Bakır'a selam olsun. Ayrıca arkadaşı Serhat'a da selamlar. Çektar, haberini aldım, inşallah iyisindir. Tek temennim bir an önce aramızda olman ve yeniden Bodrum Çeşme'de yaza yetişip içindeki kurtları dökersin. Ben bayramda yıldızıyla sensin. Ben bayramda yıldızlıyla sensin. Tatil yapacağım, içime silmese de seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T117 Koğuş'tan Apo Kandemir. Aleykümselam Apo kardeşim. Koğuş'un adaletini sağlayan Murat Değirmencioğlu, Fatih Batmanoğlu, Can abim Çektar Bakır, Ferhat Kurt, Mami Subaşı, Mami Kurt, Sadık Yoldaş, Murat Tümarlı, Mehmet Tunç, Oktay Şaban, Osman Temel, Sergen Temel, Keko Fırat, Öztaş Teren ve Adayı Taşkın Eleftoz'a. Ben T1A17 Koğuş'tan Apo Kandemir. Farklı kurumlarda bulunan Aslan Kuzen, Recep Kaplan, Can abi Ekrem Birlik, İbo Akbaş, Mami Birlik, Çınar Birlik, İbrahim Erişen ve Serok Önen abi kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Apo Kandemir ve Çektar Bakır'ın Ekrem Birlik, İbo Erişen ve Serok Önen'e selamları var. Evet, kayıt mesajlarımızın sonlarını paylaşalım. Ondan sonra operatör mesajlarına geçelim kardeşlerim. Takriben bir 15 dakika. Sonrası operatör mesajlarında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Selamun aleyküm Murat abi. Ben T4A8 İbo Akbaş, yani köfte. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan, soyadı gibi aslan olan abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan olmak üzere abi dost kardeşlerim Orhan Yarcıcan abim, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Bedri, Mehmet Doğan, Feyyaz Azat, Delikanlı Anıl, Gürkan Eren Köse, Yusuf İslam, Boğa Tatü Dayı, Emre Aslan Önder, Oktay Harman ve ismini söyleyemedim. Tüm dostlara selamlar olsun. Ferhat Arslan abim der ki bütün yüzleşmeler insanın canını yakar. Metin Akbaş'tan tüm abi kardeşlere selamlar olsun. Murat abi ben T4A8'den İvo Akbaş, yani köfte, aynı kampüste bulunan abi kardeşlerim olmak üzere Can abim Ekrem Birlik, Canlarım Çınar Birlik, Mami Birlik, Mikat Birlik, Yusuf Tokay, Murat Ayata, Yusuf Duran, Arda Gayret, Oktay Şaban, Can Elitaş, Yusuf Güler, Mert Altekin, Ömer Şahin, Sıraç Kahraman, Uğurcan Bıçakçı, Batuhan Uğurcan, Doğan ailesi ve ismini sayamadım. Tüm dostlara selamlar olsun. Zor zamanlar güzel kapılar açar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Gattar Haso, yani Hasan Sadi oğlu, öncelikle T212 adaletini sağlayan dayım Celal Aslan, Ahmet Aslan, Yusuf Çiftçi, Osman Göçmen, Kaan Coşkun, Ercümen Tamer, Çimen Tepe'nin Gülü, Oğuzhan Özdemir namı der Beton, Engin namı der Şeffaf, Burak kardeşim Orhan Tombulkaya, Can kardeşim Furkan Durak, tüm B12 koğuşuna selam olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso ve T4'te yatmakta olan Can dostum namı der köfte İbrahim Akbaş'a selam olsun. T4'te yatmakta olan Can abilerim Murat Ayata, Fırat Ayata abilerime de selamlar olsun. Bu can dostlarıma, abilerime selamlar olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso. Gece söz bırakıyorum, yüz yüze konuşmak iyi de asıl mesele sırtımızı dönünce oluyor. Gattar Haso.
2: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam.

0: Aleyküm Murat abi, ben T1B13 Koç'tan, eski Çamlık'tan Memo Akan. Aleyküm selam Memo kardeşim. Burada kader birliği yaptım, aslandayım. Gün Doğan Doğan abilerin başta olmak üzere. Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Yakup Bulut, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Uğur Tezcan, Emre, Aygün ve dostlarım, kardeşlerim başta. Can kardeşim, Kerim Bakar dostum, Ahmet Cintan, Resul Yıldırım, Ferhat Yalçın ve kadın kapalıda olan canlarım, Sultan Korkmaz, Gizem Kanlı'ya bin selam olsun. Bu şarkı benden bütün derlere armağan olsun. Asil Haskaya'dan bedeli var. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'den Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Aleyküm selam Şeyh Muz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, dayım Gün Doğan Doğan abilerim, Hıdır, Bali, Reber, Hacıoğlu, Yılmaz, Sarıoğlu, Yakup Bulut, Emrullah Korkmaz dostlarım ve kardeşlerim olan Ferhat Yalçın, Çılgın Çocuk, Memo Akan, Ahmet Cintan, eski Çamlık'tan Kerim Bakır, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Resul Yıldırım, Kadir Yıldırım, bu derlere benden bin selam olsun. Gece Çavreş'ten bir söz. Tutukluk yapmayan tek şey cesarettir, kalite asla tesadüf değildir. Murat abi, ben T1B13'ten Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Burada dost ve abilerime seslenmek istiyorum. Aynı kurumda bulundum. Dostum Mehmet Nurullah Tar, yani Haciko başta olmak üzere. Muhammed Aydın, yani Tweet'i. Muhammed Sayın Taşkın Eleftoz, Mehmet Can Alan, Ramazan Gültekin, T2'de yatmakta olan Mehmet ve Kadir Üstünda, Doğan Kurt, yani Nijya, 3 nolda yatmakta olan Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Mehmet Hacıoğlu, Serhat Sayan, yani Mişko. Son olarak benim için kıymetli olan dostum Nedim Korkusuz. Bu derlere benden selam olsun. Rabbim sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Sevgilerimle Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Gece bir söz. Bırak giden gitsin, silen silsin. Atacak kemin varsa geleceğinde olacak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'ten Ahmet Cintan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta kader birliği yaptım, dayım Gün Doğan Doğan, dost ve arkadaşlarım Şeyh Muzdayar, Mehmet Akan, Ferhat Yalçın, Adnan Doğan, Kerim Bakır, Mehmet Toprak, Reber Hacıoğlu, Uğur Tezcan, Hıdır Bali, Mehmet Eryakşı, A13 Koğuşundan Yusuf Kaymaz, C6'daki Mehmet Ali Alak, Ballıkuyulu Haciko, Uğur Bingöl, benden bu derlere selam olsun. Mehmet Cintan, gece bir söz. Geçmeyen kara gün, yıkılmayan saltanat yoktur. Bugünlerde geçecek, hatıra olarak kalacak, çalacak tüm şarkılar dostlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B13'ten Adnan Doğan, kader birliği yaptım. Dayım Gün Doğan Doğan, dostlarım Şeyh Muzdayar, Muhammed Akan, Ahmet Cintan, Emre, Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım abilerim, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Reber Hacıoğlu, Yakup Bulut'a selam olsun. Başka koğuşta bulunan dost ve abilerim Ahmet Can Özdemir, Ahmet Can Alan ve abim Daylak Mustafa Özgür, günlerde görüşmek dileğiyle. Uğur Tezcan'a, Murat abi, çalınan en güzel şarkılar bu isimlere armağan olsun. Kaleli Adnan Doğan, yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister, bedel ise sevdiklerini. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B13'ten Mehmet Toprak, kader birliği yaptım. Başta dayım Gün Doğan Doğan, dost abi kardeşlerim olan Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım, Bozcakalı Arap İsmail, Ahmet Cintan, Yakup Bulut, başka kurum ve koğuşlarda bulunan abilerim, dostlarım olan Engin Avşar, Erkan Tan ve Mert Alptekin'e selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Mehmet Toprak, Murat abi, benden bir şarkı bu isimlere armağan edersen sevinirim. Suskunluğumuza kimse aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B13'ten Ayrancılardan Resul Yıldırım, kader birliği yaptım. Başta dayım Gün Doğan Doğan, dost ve abi kardeşlerim olan Şeyh Muzdayar, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ahmet Cintan, Ferhat Yalçın, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Mehmet Demir Pençer, Reber Hacıoğlu, selamlar olsun. Başka koğuşta bulunan kardeşlerime, abilerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Müslüm Gürses'ten Gökyüzü şarkısı armağan olsun. Hayat bazen zor bir öğretmendir ama öğrettiği dersler unutulmaz. Güçlü olanlar kazanacaktır. Güçlü kalmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Furkan Çubukçu, Taşkın Eleftos, Keko Fırat, Sinan Dağ, Rafet Kale, Murat Akta, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Okan Erbaş, Cihan Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor.
1: Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya, Gaffo, Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirtaş, Efe Genal, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Ferdi Demir, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın, Murat abi bu ismini yazdım ve yazamadım. Tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor.

Evet. İnternetin gidiş gelişini hesaba katmamıştık. Kaldığımız yerden devam. Hemen İbrahim de evet İbrahim Dağ Deviren kardeşim mesajını okuyayım sonrasında. Yok, program devam ediyor daha. Kardeşimiz sormuş bitti mi diye. Ben hemen C3 koğuşuna yatmakta olan dünyanın en merhametli iyi insanı olan İbrahim Deviren radyo başına. C3'teki kardeşlerim. İbrahim kardeş yatıyor mu yatmıyor mu bilmem. Ama yatıyorsa zaten uyudur dinlemiyordur ama yarın sabah bu mesajı söylerseniz çok sevinirim. Söz verdik kardeşimize. Canım seni çok özledim. Bilmeni istiyorum. Bu arada en yakın zamanda telefon açmanı bekliyorum. Ya da beni görüşe yazdırabilirsen seni görmek, yanında olmak istiyorum. Beni soracak olursan işler açıldı. Arabamı yaptırdım. Her gün bir koşuşturmaca. Hayatımda tek sen yoksun. Radyodan sana sesimi duyurabiliyorsam. Her gün bu beni mutlu eder. Sen içeride tutsak, ben ise dışarıda olsam bile sensiz tutsak bir hayatım var. Bu süreçte başımıza böyle bir iftira gelse de sen yüreği o kadar güzel bir insansın ki birlikte kaldığın arkadaşların da bunu fark etmişlerdir. Hayat imtihan dünyası ve bu imtihanı biz seninle birlikte burnumuzun diri sızlarcasına yaşıyoruz. Sen iyi ol orada, sağlığına dikkat et. Yüreği güzel adamım. Nefes aldığım sürece her zaman senin yanındayım. İyiken herkes yanında. Bir de kötü günde bakmak lazım. İşte bu imtihan da iyi kötü bu imtihan da iyi kötüyü görmüş oluruz. Her şerde bir hayır vardır. Seni nasıl sevdiğimi biliyorsun. Senin arkanda ben varım. Bunu unutma. Seni çok özledim İbo canım. Allah'a emanet ol. Seni seviyorum. Özlem. Selam paşam, ben Koçero. Aleyküm selam Ayhan abim. Bugün beraberdik zaten. Babam, mavimin ve arkadaşlarına selamlarımı göndermek istiyorum. Bir elim oyunda, bir elim telefonda. Artık idare et. Gökhan Namlı'dan herhangi bir şarkı çalarsan sevinirim. Benden Mavi ve arkadaşlarına armağan olsun. Selam abi, C12'den Hürmüz Karatay. Aleyküm selam kardeşim. Buradan değerli eniştem Koçero, Mavi'nin eşi Gül Ülker dostlara selam olsun. Geceye bir söz sana ayırdım, sürenin sonuna geldiniz. Gökhan Namlı'dan bir şarkı rica ediyorum. Benim yaram olabilir. Çok teşekkür ediyorum Murat abim. Murat abim, ben Mavi Uçar, onun mavisi. Buradan Gürbüz Karatay, Gül Ülker, Bircan Güzel, Ayşe Aktop, Sercan Dönmez, Esma Nur, bu dostlarıma selam olsun. Kocam seni çok seviyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Senin adını söylenince odanın ışığı değişiyor. Gürültü susuyor. Geriye sadece iyi hissetmek kalıyor Koçarım. Bazen bir insanla konuşmadan da anlaşılır ya, hani seninle öyleyim. Sensizliğin bile bana iyi geliyor. İyi ki varsın. İyi ki benim mavim olmuşsun. Paşam kolay gelsin. Sana boş olmadığımı gördüm. Bugün buradan bütün yatan kardeş, abla, bacı, abi, herkese selam, saygı. Kardeşi ilahi aynından olmak, aynı anadan olmak değil. Yürekten gelen bir şeydir. Buradan Cemal kardeşim, abim kadar sevdiğim ama kader işte, bazen elinde olmadan bir şeyler yapar, pişman olursun. Cemal, bunu unutma. Sen her zaman kalbimin üstünde olduğunu biliyorsun. Sen ilk günkü gibi bir simitimizi paylaştığımız günkü kadar değerlisin canım abim. Biz çok şeyleri geçtik paşam, sen hep yüreğimde kalacaksın. Cemal Buluç, Ahmet Kaya'dan Biz Üç Kişiydik şarkısı özellikle çalarsan sevinirim. Bütün dostlara da arkadaşlarına da armağan olsun, yüreklesin. Evet. Ben bir nolu C17'den Muhammed Sayın Buse Işık'a sesleniyorum. Güzelim, beni anlaman çok iyiydi. Gerçekten mutlu oldum. Senin olmak her şeye değer. Senle de sade de ben ayrıca seni gerçekten seviyorum. Buse Işık, isyan küçük kalır, karakterin daha büyük olsun. Güzelim, istek şarkı Hadise'den Motive Laminent. Bir nolu C17'den ben Eray Deniz Oyman Murat abi, senin aracılığıyla canlara sesleniyorum. Yoldaşım Muhammed Sayın, akabinde Savaş Aktaş, Ataberk Çelik, Akif İbrikçi, Eraycan Kocaman, Ali Şaman, Ferhat Turgay, Muhammed Aydın, Tweet'i Ferhat Er, Süleyman Akan, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Has kardeşim Aykut Kalay, bu canlara selamlarım bakidir. Kardeşlerimi Rabbim yarattı, dostlarımı ben seçtim. Eray Deniz Oyman. Ben bir nolu C17'den Eray Deniz Oyman, can dostum Buse Işık, ben İkinize de kefilim. Bu söylememi rahat bir şekilde söylüyorum. İkiniz de canımsınız. Küçük istasyonlara takılmayın. Cesur, dürüstsünüz canlarım. Muhammed Sayın ve Buse Işık, sevilensiniz. Ayrıca Aleyna da
Selamlar olsun. Hemen şunu da Uğur kardeşimin de mesajlarının bir kısmını okuyalım. Murat abi, ben Kadir Gültekin, buradan Şakran T3 B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günü kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir, sabır ve metanetle geçecek bu günlerin ardından. O güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abim. Murat abi, ben Önder, buradan Şakran T3 B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime selamlar olsun. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir, sabır ve metanetle geçecek bu günlerin ardından. O güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günlere sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. Murat abi, ben Can, buradan Şakran T3 B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir, sabır ve metanetle geçecek bu günlerin ardından. O güzel günlerde yeniden kavuşacağız. İyi ki doğdun abim. Murat abi, ben Japon, buradan Şakran T3 B14'te bulunan değerli Uğur Akman abime selamlar olsun. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir, sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin ardından. O güzel günleri yeniden kavuşacağız. Günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abim. Murat abi, ben Mert Kaya, buradan Şakran T3 B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir, sabırla ve metanetle gelecek bu günlerin ardından. O güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. Şakran T4'te bulunan amcam Coşkun Timur'a selam olsun. Amca, ben Diloş, seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun amcam. C14'ten Berat Umutcan Çağlayan, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Ben Ekim abin. C15'ten Doğan Aktaş'a aslan kardeşim, en yakın sürede dışarıdasın, aslan gibisin, bu günlerde geçer kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Kıymetli babamız, değerlimiz Hacı babamız Necdet Dalmış, en yakın zamanda aramızdasın. İyi ki doğdun canımın içi. Çok güzel günler seni bekliyor. İyi ki varsın, özgür günler. Çok yakında Berat Umutcan Çağlayan, iyi ki doğdun, bu şarkı yeğenin Aras ve ablandan sana gelsin. Seni çok seviyoruz. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısını çalar mısınız? Murat Bey, Şakran Cezaevi T1 C14'te yatan canımın içi oğlum Berat Umutcan Çağlayan, seni çok seviyorum anneciğim. İyi ki seni doğurmuşum dünyam. Koğuş arkadaşlarına ve değerli abilerine selam olsun. Allah hepinizi ailelerinize kavuştursun canım oğlum. Sıradaki şarkı sana armağan olsun. Selam Murat abi, ben Diyarbakırlı Tarık Akan, nasılsın abi, iyi misin, iyi olmanı Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Aleyküm selam Tarım, sağ ol, hep beraber yol alalım kardeşim benim, sana da sevgiler selamlar Tarık Akan. Abi candan çok sevdiğim arkadaşlarım, canım abilerim kardeşlerim, Foçalı Serhat dayı, Serhat küçük Papik dayı namı der. Seni çok seviyorum Vanlı Furkan, sizler benim için değerlisiniz. Foça'nın abisi Serhat küçük namı der Papik dayıya selam olsun. Abi her zaman bir dayım kardeşim dışarıda, yani ne zaman bir emrin bir isteğin varsa söylemen yeterli. Seni seviyorum, Allah'a emanet olun. Murat abi, ben Diyarbakırlı Tarık Akan, nasılsın abi, iyi olmanı inşallah Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Candan çok sevdiğim arkadaşlarım, canım abilerim kardeşlerim, Foçalı Serhat Sedat dayı, Serhat küçük Papik dayı namı der. Seni çok seviyorum Vanlı Furkan, sizler benim için değerlisiniz. Koşan'ın abisi Serhat Küçük namı der Papik dayıya selam olsun. Abi her zaman bir dayın kardeşim dışarıda, yani ne zaman bir emrin bir isteğin varsa söylemen yeterli. Seni seviyorum, Allah'a emanet olun. Bir de ayrıca canlarım Baran, Akan, Hamit, Elma, Özdemir kardeşler, Fatih tüm gün canım sizlere, Fatih tüm gün canım sizlere de selam olsun. Bana mahkemesi olanın yakında mahkemesi olanın mahkemesini bildirsin. Mahkemeye geleceğim. Yani Tarık kardeşim demiş ki yakında mahkemesi olan kardeşlerim var ise bana mahkeme günlerini haber etsinler. Diyarbakırlı Tarık Akan sizi unutmadı, unutmayacak abiler demiş Tarık kardeşim. Evet. Papik dayı, sana da çok çok ayrıyeten selamı var Tarık kardeşimin, Vanlı Furkan kardeşime de, hepinize de sana çok çok selamları var.
Tamam, numaramı değiştireyim. Neşe ben. T2'de bulunan Murat'ıma aşkım arkadaşına söyle yaptığı olmuyor. Beni başka telefondan arasın ya da yanıma gelsin. Seninle konuşmam lazım. Mektubumda daha teslim olmamış. Araya bayram tatili giriyor. Yap bir şeyler gözünü seveyim. Ben iyiyim ama seni çok özledim. Yarın beni ara bir tanem. Seni çok ama çok seviyorum. Bu asla değişmeyecek, kendine iyi bak. Üzülme canımın yarısı. T4A24 koğuşuna bulunan Serhat Döndar, Ayhan Yetim, ben Ekim Deniz size ve koğuş arkadaşlarınıza selamlar. Aslan gibisiniz. Unutulmadığınız sohbetlerimden anılarımızı anlatıyorum. Tekrardan hepinize selamlar. Aslan Savaş Aktaş dayım, nasılsın? Umarım iyisindir. Biz burada iyiyiz, hiç merak etme. Yengem de iyi, aklın kalmasın. Senin sesini duymayı çok özledim. Kızdığın zamanlar, güldüğümüz zamanlar çok özledim. İyi ki varsın dayım. İyi ki ben senin yeğeninim, Aslan dayım. Bayrakta, sancakta Savaş Aktaş yeğenin Kemal Kaptan. Ben T2'yi A9'da yatmakta olan Hamam Sokağı'ndan İsmet Kotan ve koğuşumuzda bizlere abilik yapan Mehmet Uslar, Özgür Işık, Murat Dinç, Arda Akpınar, Sinan Akdemir, Berk Bozkurt, Berke Balta, kardeşlerim Alp Aydemir, Ali Tüylü, Hazar Tüylü, Aslan Kulak, oğlu Tanju Korur, Sultan Atak, Gece Bir Söz. Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle.

Ele. Murat abi, iki nolu C10 koğuşuna yatmakta olan değerli ve kıymetli abim, abilerin abisi Sidar Erol. Rabbimden dilerim ki iyi ve huzurlusundur. Seni sabrın, ümidin tek sahibi olan Allah'a emanetsin. Dışarıda her şeyi bıraktığın gibi hiçbir şeyi kafana takma. Herkesin çok selam var. Telefonlar durmuyor. Şimdilik yazacaklarım bu kadar. Ama son değil, seni canından çok seven kardeşin Akın. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Okan Müço. Bugün Ali Kahraman yani Akgün amcamın doğum günü. Amcam iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bir dahaki doğum gününde ailenle geçirmen dileğiyle Murat abi. Ayrıca Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ ol Okan kardeşim. Ben Foça Açık'tan Semih Orta, Şakran Kadın Kapalı, Beş Koğuşuna bulunan Ayşegül Yılmaz'a, güzel gözlü sarışınım, seni çok özledim. İnşallah en kısa zamanda özgür günlerde birlikte olacağız, seni çok seviyorum. Çocuklarımın güzel annesi Aşk Gülüm, kendine iyi bak, iyi ki varsın. Tüm güzel aşk şarkıları benden sana gelsin. 11. yılımız kutlu olsun. Şakran Cezaevi T1C14 koğuşuna atan evladım Berat Umutcan Çağlayan, doğum günün kutlu olsun canım oğlum. Allah hakkında hayırlısını nasip etsin. Baban Mehmet. Murat abi, T3A13 koğuşu radyo başına. Yıkık kemerden Ali İmran Korkmaz ve Kadir Alp Kiraya bin selam. Sizi seven kardeşiniz Las Efes yazıcı. T4A15 koşu radyo başına. Başta abim Civan Acar, Devran Yüksek, Fatih Özışık, Mert Dağ Deviren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş ve Fahri Oyur'a bin selam olsun. Sizleri seven Efes yazıcı. Murat abi, T3A13 koşu radyo başına. Yakık kemerden Ali İmran Korkmaz ve Kadir Alp Kiraya bin selam. Sizleri seven kardeşiniz Las Efes yazıcı. Murat abi, ben Furkan Gücüm. Şakran Cezaevi T2A10'da yatan can dostuma, kardeşim Ömür Hekimoğlu'na selamlar olsun elbet bir gün. Özgürlük çok yakın kardeşim. Özgür günlerde bir şarkı armağan etmek istiyorum. Sevinçek'ten Üzülmedim Ki, Allah'a emanet ol. Şakran, bu kadar Şakran yazmışlar. Ayvalık Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Meryem Sürsalan, bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda bir sabah vardır dostum. Güzel günler seninle olsun. Sabır kılıcın olsun. Hepimiz seni çok severiz. Gökhan Doğanay'dan Vay Leli. Ben Şakran Kadın Kapalı, B8'den Burcu Gepsen. Efe yakışır radyo başına. Şakran T1C13 koşuna yatmakta olan Efe yakışır. Güzel oğlum efem, beni hiç merak etme. Ben burada çok iyiyim. Kara gözlü oğlum. Sen dışarıda yoksan ben de dışarıda yokum. Seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle bugün olmadı ama öteki mahkeme çıkacaksın. Hiç üzülme. Telefon görüşü yapalım birbirimize. Seni çok seviyorum. Paşa oğlum, Allah'a emanet ol. Bayro Şampınar, oğlumla benim için özlettin kendini. Armağan olsun. Şakran Kapalı Kadın Cezaevinde Yatan Yengem Zeynep Usturan radyo başına. Nasılsın yengem? İnşallah iyisindir. Herkesin çok selamı var. Kendine çok iyi bak, canını sıkma. İki de olmadı inşallah üçüncü mahkemede. Abimi de seni de alacağız. Kendine çok iyi bak, seni seviyorum yengem. Kadın Kapalı B3 koğuşu cezada yatan ben Ballıkuyulu Pınar'da. Tuğçe Kundakçı Ceren Gürbüz, değerli kardeşlerim. Allah'ın izniyle tez zamanda ailelerimize kavuşacağız. Sizi seviyorum. Engel şarkısı armağanınız. Şakran 3 nolu kapalı cezada yatan abi Mustafa Turan radyo başına. Abi aradın, bugün de işteydim, müsait olamadım, o yüzden açamadım. Müsait olduğunda arayabilirsin, bekliyorum. Şakran'daki eşim Şerife erkek aşkım, seninle kısa kısa da olsa her görüşmemizde içimde aynı şey olur. Sanki seni ilk kez görüyormuşum gibi yeniden aşık oluyorum sana. Bir bakışın, bir gülüşün, sesinin küçücük bir tonu bile yetiyor bana. İnsan aynı kişiyi defalarca yerinden aşık olur mu diye sorarlarsa ben senin adını söylerim. Çünkü seninle geçen birkaç dakika bile bazen koca bir ömre huzur bırakıyor içimde. Ben T3A13'te yatan Birtan Esen, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der Mute, Ali İmran Korkmaz, Barış Ercan, Barış Kartalmış, Avnişen, Ferhat Kırdı, Zaza, Kadir Aykıran, Abdullah Taştan, Berat Çalıkılıç, Sercan Bülbül, Aykut Polat, Ömer Elmastaş, Emir Rütbin, Serkan Yıldız Tekin. Dört nolda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim kardeşim Mert Esen'e selamlar. Benden bu derlere Bırak Benim Hapishane şarkısı armağan olsun. Ben T3B8'den Zeki Akkaya, namı der Montana. Burada benimle birlikte aynı kurumda yatmakta olan aslan kardeşim Necati Emir Bülbül ve Ali İmran Korkmaz aslan abime selam olsun. Bir gün her şey çok güzel olacak ve o gün ay güneşten daha parlak olacak. Enver Yılmaz'dan Sivas Caddesi armağan olsun.
İyi yayınlar Murat abi. Benim değerlim bir nolda yatan Mehmet Uygunar. İki gözüm. Biz iyi, sen iyi ol. Çocuklar da iyi. Bizi merak etmesin. Herkesten, her şeyden çok seviyorum. Her şeyi unut, bunu unutma. Murat Şenpınar. Ben yanmam da kimler yansın benden. Çok değerli kocama çalarsanız çok sevinirim Murat abi. Mehmet'in de sana çok selamları varmış. İyi yayınlar abi. Mehmet Uygunar kardeşim. Sağ olasın Mehmet'im. Aleyküm selam. Sağ olasın. Sizlere de selamlar.

Canım abim özlenen ve beklenensin iki gözüm. Aslan gibisin. Bu şarkıyı sana armağan ediyorum. Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin şarkısı. T4'te olan aslan dayım Mehmet Vasip Evirgen'e hediyemdir. Ellerinden öpüyorum dayım. Aslan gibisin. Hayırlı yayınlar. Canım kocam Hakan Ecevit'e lütfen iletin. Bir tepeye çıktım, dağ taş inledi. Bağırıp sesimin son zerresine kadar içimdeki yangını feryat ettim. Şu an ruhumun parçası benden ayrı. Yerdeki karıncalarla dertleştim. Ben sizden Ahmet Kaya'dan canım, ey yanan ömrüm, ey parçasını sevdam olan eşime armağan ediyorum. Devlerin de aşkı büyük olur, kolay olmaz bunu unutma. A19 koşunan Aydın Demirbaş, bugün ablandan öğrendim, telefon yasağı yemişsin, haberim yoktu, daha yeni söyledi, aramanı bekliyorum, arayabilirsen ara, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Ben İzmir Gültepe'den Selim Güldüz, başta Şakran T4, C13 koşunu atan Efe Güldüz, akabinde tüm kader mahkumlarına selam olsun. Her daim arkanda, gerektiğinde önündeyim, aslan parçam. Allah de sabır çek, her doğan güneş umudun, Allah yardımcın olsun. Şakran T4 C13'te yatan Efe Güldüz, tüm kader mahkumlarına Hazar Yıldız bilsen armağan olsun. Sanma ki unutuldum, bu aleme bir daha senin gibi bir delikanlı gelmez. Allah'ın aslanı Efe Güldüz. Ben Elizya, B7 koşulan Melike Baran'a ve geceye söz bırakmak istiyorum. Bazen sana anlatamadım, o kadar çok şey birikiyor ki içimde. Keşke şimdi yanında olsan da başımı dizine koyup sadece ağlasam. Hayat yoruyor ama en çok sensizlik yoruyor beni. Konuşurken kapandı. Neden kapandı? Ara beni anne. Şakran Kadın Kapalı C11 koğuşu sakinleri radyo başına. Hayırlı yayınlar Murat abim. Biz İzmir Kadın Kapalı C11 koğuşundan Semra Erol, Dadaş kızı Hilal Melis Şataf C11 koğuşuna bir şarkı armağan etmek istiyoruz. Halo dayı aman güzel yavaş yürü, çalarsan sevinirim. Ayrıca B1 koğuşuna selam olsun. Kardeşlerim aleyküm selam, hayırlı geceler size de. Murat abi, B7 koğuşundan Mehtap annem gel radyoya. Annemin yanında olan Cevriye nesi var? Yonca, Akan, Gülden, Koyuncu. Annemin kader arkadaşları Voltamız, yarım kardeşliğimiz Tandır. Bu şarkı size armağan olsun. Ahmet Kaya öyle bir yerdeyim ki. Ben Yağmur Akman, T3B14 Uğur Akman'a sesleniyorum. Abim radyo başına. Bugün doğum günün. Çünkü canım abim, hayatımda hep gücüne, varlığına sığındığım insan oldun. Her günüm yarınım oldun, iyi ki varsın, iyi ki benim abimsin. Doğum günün kutlu olsun, seni çok ama çok seven kardeşin Yağmur. Annem Mehtap, gel geri gel gitme bir yere. Abone oldum WhatsApp'a, rahat olsun için. Ne yazacağımı da bilemedim, kusuruma bakmayın. Seni çok seviyorum, Allah'a emanetsin, cennet kokulum. Büyüklerim de iyi, iyi akşamlar diliyorum. Yok şöyle diyelim, büyüklerime de iyi akşamlar diliyorum. Ben Yağmur Akman, B14 Uğur Akman. Hayatım boyunca arkamda duran gücün, en zor anlarda bile içim rahatlatan varlığın oldun. Senin gibi bir abiye sahip olmak gerçekten büyük şans. Umarım yeni yaşın sana kalbin kadar güzel mutluluklar getirir. Hep sağlıklı, huzurlu ve gülümseyerek yaşa. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Uğur, uyumazsan o mesajlarım var. Daha okuyacağım parçalı parçalı. Başta da söylemiştim. Kapanışa kadar mesajlarını tekrarlayacağım. Uğur Akman kardeşim. Murat abi, ben 4 oğlu Şakran A28'de yatmakta olan Diyarbakırlı Süleyman Erkal. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bayraklı'dan abim Okan, Yavuz sofrasını paylaştığımız dost abi kardeşler Serkan, Deniz, Arda Özkırdar, Soner Akbaba, Furkan Keskin, Celalcan, Erkan, Remzi Çakar, Cem Sevim, Erhan Baydar'a selam olsun. Gece yaşadın, hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister sözünü armağan ediyorum. Ben Yağmur, biricik abim, güzel kalpli abim Uğur Akman'a Ajda Pekkan'dan sen olurdun yine armağan olsun, seni seviyorum abim. Ben Yağmur Akman, B14 Uğur Akman, hayatım boyunca arkamda duran gücün, en zor anlarda bile içimi rahatlatan varlığı oldun. Senin gibi bir abiye sahip olmak gerçekten büyük şans, umarım yeni yaşın sana kalbin kadar güzel mutluluklar getirir. Hep sağlıklı, huzurlu ve gülümseyerek yaşa. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. İyi yayınlar abim. Şakran'da yatan canım kardeşim Şehriban, ben de seni çok seviyorum. Şu an bahçede mektubunu okuyorum. Oku oku bitmiyor. Sen de iyi ki varsın. Bütün kızlara selam söyle. Saliha'ya da mektup yazıyorum. Zaten Cuma'nın da sizlere selamı var. Canınız sağ olsun diyor. Ve yeter ki iyi olun, mutlu olun diyor.
Şakran T4C15 Ali El Muhammed, hayattaki en büyük şans yüreği güzel bir adama rastlamak.

0: en güzel hediye de yüreği güzel adamın sevdiği kadın olmak, seni seven karın aslan kocan. Şakran kadın kapalı dolan Sima Coşkun, ben Nazire Kına, nasılsın güzel kızım? Biziz, merak etme iki gözüm. Alim, iki gözüm, alimiz, kalbimiz seninle. Şu an aynı yere kulak vermemiz seni bana yakın hissettiriyor. Seni çok özledim. İnşallah aynı gökyüzüne bakacağız. Bugünler geçecek. Dikkat et kendine. Allah'a emanet ol. Öpüyorum seni kocaman. En büyük zenginin özgürlüğün olsun canım kızım. Uygar Doğanay'dan bana öyle, şöyle diyelim. Doğanay'dan ana öyle zor ki armağan olsun, çalarsanız sevinirim. Uğur kardeşim, hemen bir kısım mesajını okuyayım. Murat abi, ben Mert Kaya, buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir, sabırla ve metanetle geçecek. Bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abim. Murat abi, ben Japon, buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günü kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir, sabırla ve metanetle geçecek. Bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abim. Murat abi, ben Can, buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Abi doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum abime. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. İyi ki doğdun abim Uğur Akman. Murat abi, ben Önder, buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir, sabır ve metanetle geçecek. Bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. İki güzel şarkı. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

0: Teşekkürler.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: kaldığımız yerden devam. Bu arada Harun Tarduş, Harun yatıyor mu yatmıyor mu bilmiyorum ama koğuşundaki kardeşlerim, Harun yatıyorsa yarın artık Harun kardeşim, Hamza'nın çok çok selam var. Onunla konuşuyorduk bir 10 dakikadır. O yüzden böyle şarkılar üst üste çaldı. Harun, Hamza kardeşimi sana çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın. Ben Raziye, T3B14'teki Uğur Akman. İlk göz ağrım canım oğlum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. İyi ki benim oğlumsun. Seni çok seviyorum. Benden sana Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun. Senin için armağan olsun. Şakran T1B12 koğuşundan tahliye olan Yusuf Pinik. Yattığım bu sürede bana ailemin yokluğunu aratmayan tüm güzel insanlara selam olsun. Yangını söndürmeye giden bir karınca misaliyim. Yangın söndüremem belki ama en azından safım belli. Allah'a emanetsiniz. Anatolia'dan Çiçek Bahçeleri şarkısı benden abilerime armağan olsun. Ben Raziye, B14'te oğlum Uğur Akman. Kalbi gibi gözleri güzel boncuk oğlum. Güçlü duruşunla gurur duyuyorum. Bedenen olmasa da annen hep senin yanında, sakın unutma. İyi ki varsın, seni çok seviyorum annem. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı. Kadın kapalı C8'de olan derdim Ecem radyo başına. Hemen de nazarlara geldik bir tanem. Gördün mü? Geçmiş olsun sevgilim. T3B14'teki Uğur Akman, ben baban. Doğum günün kutlu olsun oğlum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ailen seni çok seviyor ve hep arkanda. Ben Menemen C10'dan Orhan İşmarcı, yani Alanso. Şakran kampüste bulunan dostum Uğur Akman doğum gününü kutlar. Nice mutlu sağlıklı seneler dilerim. Can dostum, ailene ve sevdiklerine kavuşman dileğiyle özgür günlerde görüşmek dileğiyle doğum günün kutlu olsun dostum. Murat abi, ben T4A1 koğuştan Erdoğan. Çatallar başta babam olmak üzere Serdar. Çatallar kardeşim Uğurcan. Çatallar Seymen. Çatallar Altuğ Özoğlu, yani Efkarım. Serdar Alpboğar, Reşat Açık, Dinçer Atçı, Adem Küleş, Emre Küleş, Ali Demirkıran, Sergen Güler, Sabit, Mert Soylu, Yılmaz Baş ve Can Kayıp Gece. Bir söz, varlığın menfaat olanın yokluğu kayıp sayılmaz. Menemen T tipi kapalıda yatan kardeşlerim Efe ve Emre, iyisinizdir inşallah. Şafak 35, dikkat edin kendinize. Cezaevinde yatan mahkum kardeşlere ve kuzenlerime selam olsun. Ben T4A1 koşunun lideri Serdar Çatallar. Öncelikle çok değerli dayım Mümin Doğan, aslan kardeşim Yol Yemez Barış Doğan, Emre Doğan, ayrıca T3'te bulunan Emrah Doğan. Herkese selamlar, gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen de yanlış oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Hülya Ormanoğlu, Cuma Akta, Rukiye Ayata, Yasemin Beklemir, Meryem Yılmaz, bütün kader mahkumları, Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Ben Menemen A15'ten Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Hızır Mücahit Amak, Polat Kajik, Uğur, bütün asarlık çocuklarına selam olsun. Herkes rahat olsun elbet bir gün. Şakran T4C15 Ali El Muhammed, karın seni çok özlüyor bir tanem, hiç üzülme, sen hep yanımızdasın, kendini yalnız hissetme, az kaldı, seni çok seviyorum gülün. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, sevdiğim Minem, faks bana ulaştı, ben seni senden daha çok seviyorum, bunu aklından çıkartma, iyi geceler. T2'de yatan nefesim aşkım, aramadın hatta bir hatlarda bir problem vardı umarım, sen iyisindir inşallah, kurban oldum. Annenin babanın çok selamı var, seni çok seviyoruz kocaman, öpüyorum bir tanem, Allah'a emanet ol nefesim. Menemen Hatundere A15 koğuşu Hızır Mücahit Amak, aslanım arama elbet bir gün, sevdiğim dualarım seninle, seni çok seviyorum, yarın aramanı bekliyorum, Allah'a emanet ol her şeyim. Ben Ferah Ateş Yakar, kadın kapalıda yatan canım kızım Sima'ya bütün dualarımız seninle, kendine iyi bak, seni çok seviyoruz, çıkmanı dört gözle bekliyoruz. Amcanın ve kuzenlerinin de çok selamları var, tüm arkadaşlarına da selamlar olsun. B4 koğuşuna yatan Sıla Seçen ve bütün kader mahkumlarına çok seviyoruz seni annem, sıradaki şarkı sana, Aliye Şakran kadın kapalı. B10 koğuşuna yatan Fadime Çamlı Ceylan Görgülü'den istek. Demişler ki bir kavuşmak kırk hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla bekliyorum canım annem, seni seviyorum, Allah'ıma emanet ol. Kadın kapalı cezaevi B4 koğuşuna yatan kader mahkumlarına Bihter Çikolata Zühre Ergün Evru Ablam Panzehir Melo, benim seni görmem lazım armağan olsun. Sıla Seçen'den hepinize armağan ve eniştesi Yılmaz Kızıl'dan. Kadın kapalı cezaevi B4 koğuşuna yatan canım güzel kızım Sıla Seçen için daha yolun başında olup giden baharın çalar mısınız? Az kaldı meleğim, çok özledim seni. Solum giden her çiçeğin yeniden yeşerecek, seni seviyorum ablam. Murat abi, ben Kemal Paşa'dan İsmail Güler, buradan TK4 koğuşuna yatmakta olan Muhammed Ali kardeşime sesleniyorum. Semih Yolcu kardeşim sana emanettir, artısı eksisiyle, yanlışıyla, doğrusuyla senin yanındadır. Buradan bütün koğuşa selamlarımı iletiyorum. Allah hepinizi kurtarsın, selam olsun size. Ayrıca TK4 koğuşuna yatmakta olan kardeşlerime de selam olsun. Özgür günlerde özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Semih Yolcu kardeşim. Deniz Biricik, moralini bozma, karakterini de kalbini, vicdanını, sözünü tartmadan söyleyen aldığı cevaptan incinmesin çirkin. Deniz Biricik, üç şeyini bozma, karakterini, kalbini, vicdanını, sözünü tartmadan söyleyen aldığı cevaptan incinmesin çirkin. B11'de olan kızım Naz, ben annen Esra, seni çok seviyorum annem. Bugünleri anıp güleceğiz birlikte, çok özlenmektesin. Yüreğimizdesin ömrümün en güzel çiçeği. Müslüm Gürses'ten seni yazdım, kalbime armağan olsun. Deniz Biricik, mutluluğun sırrı elindekilerinin kıymetini bilmektir çirkin. Deniz Biricik, mutluluğun sırrı elindekilerinin kıymetini bilmektir çirkin. B7 koğuşuna yatan Selma Ok, Ceylan Görgülü'den istek. Bu cezalar sana koymaz güzel ablam. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut. O güzel gözlerinden öpüyorum iki gözüm. Esat Kabaklı'dan yol yemez armağan olsun. Sayfamızı yenileyelim. Murat abi, bugün Aslan kardeşimin doğum günü. T1C14 koşuna yatmakta olan Berat Çağlayan kardeşime bir mesajım var. Doğum günün kutlu olsun aslanım. Nice mutlu senelere. Aslan yakışmaz kafese. Duruşunu bozma, dik dur. Bugün değil belki ama elbet bir gün özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Abin Enes Can Çağlayan. Ben İzmir Gültepe'den Emirhan Güldüz, Baştaş Akran T4C13 koğuşuna atan Efe Güldüz, akabinde tüm kader mahkumlarına selam olsun. Efe kardeşim, her daim arkanda, gerektiğinde önündeyim aslan parçam. Allah de sabır çek, her doğan güneş umudun, Allah yardımcın olsun. Şakran T4C13'te yatan Efe Güldüz, tüm kader mahkumlarına Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun. Sanma ki unutuldum, bu aleme bir daha senin gibi bir delikanlı gelmez, Allah'ın aslanı Efe Güldüz. Ben B1 koğuşundan Helin Aydın, geceye söz bırakmak istiyorum. Sen namunla yürü, ayak herkeste var, Can Bay'dan düşmez kalkmaz şarkısı armağan olsun. Canım güzel kızım Sima, seni çok seviyoruz, dualarımız seninle, seni çok özledik, kavuşacağımız günü dört gözle bekliyoruz, anneannen, deden, Füsun teyzen. Hatundere A15 koğuşu Hızır Mücahit Amak, göstereceğim sevgiden şüphen olmasın, şartlar ne olursa olsun, ben beklemeyi göze aldım sevdiğim, yarın ara, seni çok seviyorum, dualarım seninle elbet bir gün bir tanem. B1 koğuşuna yatmakta olan aslan dostum Helin Aydın, hiçbir şey için canını sıkma aslan kardeşim, sen orada ben burada, seni çok sevdim hiç unutma aslan kardeşim, özgür günlerde görüşmek üzere. Biz B1 koşunan Eydem Erçil, Sezen Çalıkuşu, Helin Aydın, Ceren Korkmaz, gece söz bırakmak istiyoruz. Dilde seveni çok gördüm, yürekten seven gelsin, başımın üstünde tacım olsun. Abim bizim için Selocan, tükendim armağan olsun. Ben T4A2 koşunan tahli olan belediyeci Emrah Demir. Ben T4A2 koşulan tahliye olan belediyeci Emrah Demir, kral amcam Mümin Doğan. Benim için kıymetlisin, Allah sana da özgür günler nasip etsin amcam Mümin Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Benim çıkarsız yaşantım sizin menfaat terazinizi bozar. Şakran T4A15 koşundaki aslan abim Civan Acar'a selam olsun. Şakran T4A15 koşundaki Civan Acar'a baba adam, aslan gibisin Rüstem Acar. Buca'dan Erkan Alhan, Baver Orak, Muhammed Duran, Ramazan Şeker, dostlarıma, kardeşlerime, abilerime öncelikle selamlarımı iletiyorum. Şakran ve Menemen'de yatmakta olan Serkan Öztürk, Muhittin Orak, Doğan Caner Gülle, Recep Yıldırım, Fırat Ekrem, Birlik Keskin, Güven, Yavuz Afyon, Bolivadin'de kardeşim Serkan Alhan ve abim Hıdır Arslan, Azar Bülbül, Yüküm Yarı Yolda Kaldı şarkısı armağan olsun. Şakran T4A15 koğuşundaki Hüseyin Acar'a selam olsun. Sabır Allah büyüktür Rüstem Acar. Üçnoğlu C12 koğuşuna yatan canım oğlum Burak Şahan Semiçe, kutupta yaz gibi armağan olsun. 3 dolu John 2 koşuna atan Burak Şahan. Canım sevgilim seni çok özledim. Yıldız Sil aşkın içinde aşk var şarkısı armağan olsun. 3 dolu John 2 koşuna atan Burak Şahan. Canım sevgilim seni çok özledim. Yıldız Sil aşkın içinde aşk var armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm kıymetlim gönlümün en güzel yerinde kurdum sana tahtımı. Senin sarayın benim için, senin nefesin benim yerim, sultanım. Yıldız Sil ve aklım hep sende şarkısı senin olsun bebeğim. 3 nolu John 2 koşuna yatan Burak Şahan. Canım sevgilim seni çok özledim. Yıldız Sil ve aşkın içinde aşk var armağan olsun. 3 nolu C5 12 yanlış yazılmış. 3 nolu C 12 koşuna yatan canım kardeşim Ahmet Dalgıçer ve canım yerim Burak Şahan'a. Müslüm Gürses'ten tutsak Tülay ablalarından armağan olsun. 3 nolu John 2 koşuna atan canım kardeşim Ahmet Dalgıçer ve canım yerim Burak Şahan'a Müslüm Gürses'ten tutsak Tülay ablalarından armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan ömrüm kıymettim. Benim seni düşünürken içimi geçmiş. Severken de ömrüm. Nefesim bu akşam çalan şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşların olsun. Seni seven Muru. Hemen Uğur kardeşimizin de. Murat abi ben Zaza buradan Şakran T3 B14 koşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir, sabır ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. Zor da olsa onurla yaşa. İyi ki doğdun abi. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Murat abi ben Tulum buradan Şakran T3 B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir, sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abim. Murat abi ben Kopil buradan Şakran T3 B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Abi doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Ben kardeşin Kopil. Murat abi ben Baran. Buradan Şakran T3 B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Abim doğum günün kutlu olsun. Nice özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Seni çok seviyorum Uğur Akman abim. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabır ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. Ben Nakit buradan Şakran T3 B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Abim iyi ki doğdum. Ben Kadın Kapalı'dan Filiz Özyaşin. Sonsuz aşkım, sonsuz sevdam. T4 B10'da yatan Hasan Özyaşin yani Efom. Seni ne kadar özlediğimi kelimelere sığdıramıyorum. Sen bende çok başka bir mevzusun. İyi ki hayatımdasın, iyi ki benimsin. Bugünlerde geçecek elbet. Kahkaha atıp el ele tutuşacağımız güzel günler yakındır. Seni çok seviyorum Efom. Ben Tepecik Tenekeli'den Nehir. Şakran T4 B11 koşuna Yeşilova'dan Kadir Doğanay başta olmak üzere. Aynı kurumu paylaşan arkadaşlarına selamlar olsun. Allah hepinizi kurtarsın. Kadocuk sabret. Her bekleyişin bir vakti vardır. O ol derse neler olmaz ki? Bir de böyle düşün Kado. Üzme sıkma kendini. Her şerde bir hayır vardır. Belki bugün değil ama elbet bir gün. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle seni seviyorum. Kendine iyi bak. Ben Şakran T4 B11 koşulan Yeşilova'dan Kadir Doğanay. Başta olmak üzere yakışıklı karizmatik abim Kerem Gezer, Paşa Edis Ferhat Akçaboğa, Cafer Topal, Mehmet Canbay, Özkan ve Çimentepeli Oğulcan Bakırcı Volkan, Tanrıkulu Namıder, Çapu, Mutlu İncebaylık, farklı kurumlarda olan Yiğit Doğanay, Müslüm Doğanay, Mertcan Doğanay'a selam olsun. Her vatan güreşin bir doğuşu vardır. Elbet bir gün özgür günlerde inşallah. Murat abi son olarak Paşa Ediz abime Güler Duman'dan Munzur'un dağlarında armağan olsun. Şakran T4A15 koğuşundaki abim Civan Acar, Hüseyin Acar'a aslan kafese sığmaz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, Menemen C5 ve C6'da yatan abi kardeşlerime selamlar, saygılar olsun. Burak Onurcan İbrahim abi, sizleri seven Murat. Bu akşam çalan şarkılar sizlerin olsun. Allah'a emanet olun. Şakran Cezaevi T1 C14'te yatan Berat Umutcan Çağlayan, doğum günün kutlu olsun aslan kardeşim. İyi ki doğmuşsun. İnşallah nice mutlu birlikte özgür yıllarımıza. Süleyman Kaya istek şarkı, arada bir barış kahramanı. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan Ömrüm, çocuklar çok iyi, sakın merak etme, hepsini sana çok selamları var. Bir de Muro'nun sana selamı var, kendine iyi bak, bu hafta da Ercan'la Gülhan gelecek, onunla da konuşursun. Gari seni seven Muro, Yıldız Silve, Metris Önü şarkısı senin olsun sultanım. Şakran kadın kapalıda yatan ablam Sima, nasılsın ablam, iyisindir umarım. Biziz, merak etme, seni çok özlemişim, kurban oldum. Hala kokun burnumda tütüyor. Allah'ın izniyle en yakın zamanda kavuşacağız, seni çok seviyorum. İyi geceler. Esra, Abid, Fatma, Çelik, Burcu, Yıldırım, Aleyna, Akyol, Rukiye, Prenses, sizlere de çok selam olsun. İlk Allah'a sonra birbirinize emanetsiniz. Güzel günlerde tanışmak dileğiyle, iyi akşamlar Müge Kınar. Murat abim, ben T1 B3 koğuşundan Ensari Altun Işık, öncelikle başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko, Fırat, Öztaş, Delen, Yasin Akça, Yılmaz Sak, Güney Sak, Bilal Çetin, Polat, Yalçın, Murat, Akgün, Zübeyir, Oğuz, Mert Şen, Ahmet Altunbaş, Gökhan Avcı, bu ismini saydım abi kardeşlere bin selam olsun. Gece aga dayı Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek istiyorum. Herkes sever, biz ölürüz. Ben T1 B3 koğuşundan sarsılmaz Ensari Altun Işık. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalıda olan canımın içi Sima'ya gönderdiğin haberi aldım. Hallediyorum. Merak etme. Kafanı takma sen. Uğraşacağız biz. Moralini bozma. Sabret. Seni seviyorum. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam ederim. Ben T3B14'ten Uğur Akman. Bugün doğum günümü kutlayan, her yerden ulaşan, haber gönderen tüm sevdiklerime, dostlarıma, kardeşlerime teşekkür ederim. Özellikle Çiğli, Karşıyaka, Yamanlar, mahalle çocuklarıma selam olsun. Özgür günler yakındır. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Ben T1 B3 koğuşundaki eşim Gökhan Avcı için istek atıyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Seni Nisan'ın kızımla eşrefi beklediği gibi bekliyorum kocam. Seni çok seviyorum ömrüm. Ben T3B14'ten Uğur Akman, aynı kurumda olan Taylan Ozan denli kardeşime ayrıyeten selamlar. Kısa sürede yan yanayız. Merak etme, senin yerin benim yanım. Ben T3B14'ten Uğur Akman, bugün doğum günümü kutlayan, her yerden ulaşan, haber gönderen tüm sevdiklerime, dostlarıma, kardeşlerime teşekkür ederim. Özellikle Çiğli, Karşıyaka, Yamanlar, mahalle çocuklarına selam olsun. Özgür günler yakındır, hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Ben T3B14'ten Uğur Akman, aynı kurumda olan Taylan Ozan denli kardeşime ayrıyeten selamlar. Kısa süre yan yanayız, merak etme, senin yerin benim yanım. Ben İzmir Gültepe'den Emirhan Güldüz, başta Şakran T4 C13 koğuşuna yatan Efe Güldüz, akabinde tüm kader mahkumlarına selam olsun. Efe kardeşim, her daim arkanda, gerektiğinde önündeyim aslan parçam. Allah de sabır çek. Her doğan güneş umudun. Allah yardımcın olsun. Şakran T4C13'te yatan Efe Güldüz. Menemen'de yatan kardeşim Cafer Özkan. T4C17'de yatan Baran ve Hasan kardeşlerime ve tüm kader mahkumlarına hazır. Yıldız bilsen armağan olsun. Sanma ki unutulursun. Yarım gelen bir mesajımız. Ben A5 koğuştan Bursalı Pervin Ay, parçam Sedef Nur Aşkıner ve can ablam Gamze Elveren ile geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Tek silahımız yüreğimiz, o da asla tutukluk yapmaz. Kafa dengi mi buldun? Piyasadan çekilebilirim Eyüpo'dan. Ömrüm çalarsana sevinirim. Ben bir nolu C17'den Muhammed Sayın Buse Işık'a sesleniyorum. Güzelim, beni anlaman çok iyiydi. Gerçekten mutlu oldum. Seninle olmak her şeye değer. Sadece senle de Sade de ben ayrıca seni gerçekten seviyorum. Buse Işık.
1: İsyan küçük kalır, karakterin daha büyük olsun güzelim. İstek şarkı.

Hadise Motive Labirent şarkısı armağan olsun. Bir Nolu C17'den ben Eray Deniz Oyman. Murat abi senin aracılığınla canlara sesleniyorum. Yoldaşım Muhammed Sayın akabinde Savaş Aktaş, Ataberk Çelik, Akif İbrikçi, Eraycan Kocaman, Ali Şemen, Ferhat Turgay, Muhammed Aydın, Tweety, Ferhatlar, Süleyman Akan, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Has kardeşim Aykut Kalay. Bu canlara selamlarım bakidir. Kardeşlerimi Rabbim yarattı, dostlarımı ben seçtim. Eray Deniz Oyman. Ben bir Nolu C17'den Eray Deniz Oyman, can dostum Buse Işık. Ben ikinize de kefilim. Bu söylememi rahat bir şekilde söylüyorum. İkiniz de canımsınız. Küçük istasyonlara takılmayın. Cesur, dürüstsünüz. Canlarım Muhammed Sayın ve Buse Işık, sevilensiniz. Ayrıca Aleyna'ya da selamlar olsun. Koş Mesili, Koray Baba, Serhat Akın, Ozan Baba, Ay Deniz Baba, Güler Yüzlü kardeşim derman alınca, Gökhan Baba, Göko Baba, Muş'un babası Çınar Baba, amcaoğlu Eko, 3 harfli Can Baba, Fuat As Bey. Koş'ta tüm Yıldırım abilere, ilgi gösteren kardeşlerine bu şarkı Limontepe Eski Çamlık'tan soy ismi Acar olan büyük babaya gelsin. Bu güzel türkümüz T3C9'da yatan bütün kadar mahkumu kardeşlerime, abilerime tez zamanda kavuşmaları dileğiyle. Yayladan gülüm, yayladan sarı. Bugün o koğuştan tahliye olan yarım gelen bir mesajımız. Ben Manisa Turgutlu istasyon altından Resul Güldüz. Şakran T4 C13 koğuşuna yatmakta olan aslan parçası Selim Güldüz'ün, veliahtı Efe Güldüz'ün gözlerinden öper selam ederim. Her daim iyi ol, güçlü ol, moralini bozma, dik ol. Yeğen, sayılı günler geçer, bunu en iyi ben biliyorum. Efe Güldüz, bir gün bizim için de o güneş doğacak. Yeğen, T4 C13'te yatan Efe Güldüz başta olmak üzere tüm kadar mahkumlarına Azar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet olun. Canımın içi Berhan'ım, Menemen C6 koğuşuna yatan canım abim aslan parçam. Dünyadaki tek varlığım zanlı Berhan Teliman. Hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, seni çok seviyorum dünyam. Seni dört gözle bekliyoruz, her zaman her koşulda hep arkandayız. Kalbim Berhan Teliman, Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı sana armağan olsun. Canım kanım her şeyim. Şakran'da yatmakta olan canım dayım Emoç Özdemir. Seni çok ama çok seviyorum canım dayım. Benim ilk aşkım babam, her şeyim. Seni çok özledim canım dayım. Her koşulda her ne olursa olsun seni bekliyor olacağız inşallah. Kendine her zaman çok dikkat et aslan dayım. Seni canından çok seven yeğenin, aşkın, herkesin sana çok selamı var. Seni çok ama çok seviyoruz aşkım dayım. Allah'a emanet ol. Sen her zaman aslan gibisin nefesim dayım. Biz ailecek B8 koğuşundan diren barut radyo başına. Bu şarkı bugün doğum günü olan anneme gelsin. Aramızda mesafeler olsa da bugün seni düşündüğümüzü bil istedim. Bazen kavga etsek de seni seviyoruz ve doğum gününü ailecek kutluyoruz. Umarım yeni yaşın sana güzel günler getirir. İyi ki doğdun. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun.

şöyle bir sayfamı yenileyim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben İzmir Gültepe'den Emirhan Güldüz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Öncelikle T4C17'de yatan Efe Güldüz ve akabinde tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Ben Emirhan Güldüz. Aslan kardeşim, can parçam Efe Güldüz. Her daim arkanda ve yanındayız. Allah'ın aslanı. Seni beklemekle yollarını gözlemekteyiz. Sen yanında kimin olduğuna bakmayacak bir delikanlı. Tek başına bir ordusun ama yanında ve arkanda her daim bir abin var kardeşim. Allah yardımcın olsun. Sabrın, umudun olsun. Öncelikle seni ve sofranı yarım gelen bir mesajınız. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm kıymetlim benim. Çalan zarardayım, ziyandayım şarkısı sana gelsin. Seni seven namı der Murat. Şakran T4 Emirhan. Azer Bülbül. Bu gece karakolluk olabilirim. Bugün tekrar bana nasıl değer verdiğini, bir dakikanın bile çok önemli olduğunu gösterdin Hayati. Murat Bey iyi akşamlar. T3B14'te yatmakta olan Uğur Akman oğlum. Nice mutlu beraber.

yıllara, doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde buluşmak dileklerimle annen Nurgül Türkeri. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan hanımam. Çalacağını bilseydim istemezdim. Şarkımız çıktı gelir gelir. Son haftalar benim yarim gelir. Şakran kadın kapalı cezaevi B10 koğuşuna yatan Fadime Çamlı. Ceylan Görgülü'den istek demişler ki bir kavuşma 40 hasret alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş bir umutla bekliyorum. Canım annem seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Şakran kadın kapalı cezaevi B7 koğuşuna yatan Selma Ok. Ceylan Görgülü'den istek. Bu cezalar sana koymaz güzel ablam. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut. O güzel gözlerinden öpüyorum. İki gözüm Esat Kabak'tan yol yemez sana gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Nakit. Aleyküm selam kardeşlerim. Buradan Şakran T3B14 koşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abim. Murat abi ben Kadir Gültekin. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir, sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abi. Murat abi ben Önder. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Abi doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sağlık, sıhhat, özgürlük dileklerimle. İyi ki doğdun abim ben Önder. Murat abi ben Can. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Abi iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni seven kardeşlerin. İyi ki doğdun abim Uğur Akman. Ben Japon. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna değerli abim Uğur Akman'a sesleniyorum. Abi doğum günün kutlu olsun. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir, sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlerde yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abim. Murat abi ben Mert Kaya. Buradan Şakran T3B14 koğuşuna bulunan değerli Uğur Akman abime sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun abi. Fiziksel olarak ayrı olsak da kalbimiz ve dualarımız bir. Sabırla ve metanetle geçecek bu günlerin ardından o güzel günlere yeniden kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki doğdun abim. Ben Kosovalı Fırat. Murat abi gecen güzel olsun. Değerli ve kıymetli kardeşim Ufuk Soylu ve Doğu Kenan oğlu. Sizi çok özlediğimi bilmenizi isterim. Yanmaya doymadım Uygar Doğan'dan. Bu şarkı bu ismi geçen delikanlı yürekli kardeşlerime. Kosovalı Fırat'tan armağan olsun. Kosovalı Fırat kardeşim. Selamını aldım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum. Sana da geçmiş olsun. Kosovalı Fırat kardeşim benim. Sağ olasın. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13 koşulan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım kanım aslan parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umut Tür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Eres. Bütün adı geçen dostlarım, abi ve kardeşlerime selam olsun. Adaletli güçlünün yanında olanın adaleti olmaz ve selam. T4C13 koğuştan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namı der bütün. Kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun, hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni. Kocaman bir yalnızlıktı payıma düşen, her şeyi erteledim, ertelemediğim bir şey vardı, sana benziyordu. Ben T4C13 koğuşundan Enes İnce. Birlikte kadar birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent, Aslan, Kadir, Hüseyin, Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail, Kovyos, Onur Önder, Marco, Hamza, Murat, Azu, Anaç, Ramazan, Yıldırım, Stili, Apo, Vedat Ekin, Özhan, Aydoğdu, Batuhan, Özmen, Müslüm, Doğanay, adı geçen abi dostlarıma selamlar olsun. Bakalım var mı başka mesaj? Varsa paylaşalım. Şimdi bir kez daha paylaşalım varsa.

Evet, son mesajları paylaşalım, müsaade isterim. Murat abi yayınlar. Ben Gülizar Yıldırım. T3B14'te olan Uğur Akman radyo başına. Doğum günün kutlu olsun sevdiğim. Yanında olamazsam da aklımda, kalbimde hep sende. Seni çok özlüyorum. Sesini duymayı bile dünyanın en güzeli şeyi gibi bekliyorum. İnşallah bu son ayrı doğum günümüz olur. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Murat abi kadın kapalı şakran C11 koğuşundaki Fatma Melis Şataf radyo başına. Bir tanem annemle birlikteyiz, radyoyu dinliyoruz, seni düşünüyoruz, aklımızdan hiç çıkmıyorsun, gecen güzel olsun güzel gözlüm. Evet, bugünlük bu kadar kardeşlerim. Allah rahatlık versin, bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun inşallah. Hepinize, cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın Allah nasip ederse inşallah aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Sefam olsun.
1: Çocuk çok tatlı bir çocuk. Girginliği güzel. Sesi güzel, nameleri güzel. Vallahi tanıdığıma çok sevindim. Kurban Tekir. Olayım.